acı ve ağırdır. Olsun Beyolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin Beyolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun Beyolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor Beyolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz Beyolcu? Varsın, varsın Yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak. Bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talimatı veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılacaktı. Müminler yoğun bir hazırlığa başlıyordu. Bir heyecan ve telaş içindeydiler. Allah yolunda mallardan ve canlardan sınavlar vereceklerdi. Onlar tatlı bir telaşın içindeydiler ama öbür taraftan münafıklar sinsi bir kampanya başlatmışlardı. Müminlerin morallerini bozmak, olabildiğince savaşa katılmalarını engellemek istiyorlardı. Burada karşımıza bütün boyutlarıyla münafık potre çıkıyordu. Bütün zamanlarda aynı özellikleri sergiliyorlardı. Onlar bütün zamanlarda Müslümanların çabalarını, kazanımlarını karalamaya, küçük göstermeye çalışırlardı. Bunu yaparlarken yalan ve iftirayı çok rahat bir şekilde kullanırlardı. Doğruyu söyleme rahatlığı içerisinde yalanı, iftirayı çok rahatlıkla dillendirirlerdi. Müminler Tebük seferine hazırlanan ordu için ellerinde olanları vermenin telaşı içindeydiler. Münafıklar ise onların yardımlarını son derece küçümsüyor, alay alıyorlardı. Ciddi boyutlarda katkı sunan müminler içinse gösteriş yapıyorlar diye mahkum etmeye çalışıyorlardı. Münafıklar müminlerin en küçük başarısına dahi tahammül edemiyorlardı. Derin rahatsızlıklar duyarlardı. Dillerini saldırı unsuru olarak kullanırlardı. Müminlerin azimlerini, şevklerini kırmaya gayret ederlerdi. Kendileri hiçbir zaman riske girmezlerdi. Hayatlarının merkezine menfaatlarını koymuşlardı. Daima kazanmaya, almaya çalışırlardı. Menfaatleri olmadan asla vermezlerdi. Müminleri akılsız görürler, küçük, hakir görürlerdi. Kendilerini keskin kavrayışlı bulurlardı. Akıllı görürlerdi. Başa çıkamayacakları bir durumla karşılaşırlarsa hemen taktik değiştirirlerdi. Onlar menfaatlerini gerçekleştirmek için her şeyi mubah görürlerdi. Her yola girerlerdi ki isimler de münafıktı. İki yüzlüydüler. Bazen dört yüzlü, beş yüzlü olabilirlerdi. Arazi kaç maske gerektiriyorsa o kadar maskeyi rahatlıkla kullanabilirlerdi. Ortamı daima bulandırmak isterlerdi. Bulanık ortamları çok severlerdi. Dumanlı havalarda kurtla kuzunun birbirinden ayırt edilmesi çok zor olurdu. Bulanık ortamları oluşturmak için yalan haberler yaymayı, iftiraları dalga dalga oluşturmayı biricik yol olarak görürlerdi. Böylece toplumu korku ve endişe anaforuna düşürmeye çalışırlardı. Hedeflerine varırken de yalana tutunurlar. Hedeflerine varamazlarsa daha büyük yalanlara, iftiralara tutunurlardı.

0: münafıklar Tebük seferine katılmayacaklardı. En azından bir kısmının kararı böyleydi. Bu nedenle bahaneler, mazeretler uyduruyorlardı. Aslında onların savaşa katılmamaları daha hayırlıydı. Zira onlar savaş esnasında da ciddi sorunlar çıkarırlardı. En nazik zamanlarda problemler oluştururlardı. Bu durumsa müminlere daha çok zarar verirdi. Daha tehlikeli olurdu. Tövbe suresinin 47. ayetinde "Sizinle birlikte çıksalardı, size kötülük ve zarardan başka bir şey vermezlerdi. Ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi" buyuruluyor. Tebük seferi çetin ve zorlu bir seferdi. Büyük bir ordunun üzerine gidiliyordu. Yaz mevsimiydi. Havalar ileri boyutta sıcaktı. Yol çok uzundu. Açlık ve susuzluk hallerine düşüleceği belliydi. Peygamber Efendimiz talimatını beyan buyuruyordu. Kimseyi zorlamak yoktu. Bu sefer samimi müminlerle samimi olmayanları ortaya çıkartacaktı. Münafıklardan bir haylisi Resul-i Ekrem'e gelip mazeretlerini bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara izin verdi. Aslında onların yalan söylediğini biliyordu. Ama herkes kendi iradesiyle hareket edecekti. Baskı söz konusu değildi. Bu savaş kalplerde olanları açığa çıkartacaktı. İslam ordusu Bizans üzerine hareket ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde savaşa katılmalarını deklare etmişti. Samimi müminlerin bu seferden geri kalmalarına gönlü razı değildi. Bu Rahman-ı Rahim'in razı olmayacağı bir durumdu. Ordu hareket halindeydi. 30 bin kişilik bir orduydu. Müslümanların ilk defa böylesine büyük bir ordusu teşekkül ediyordu. Kalplerinde zayıflık olanlardan bazıları "Ordu kalabalık, görünmem mümkün değildir" diyerek sessizce ordudan ayrılıyor, Medine'ye dönüyordu. Bazı kimselerin ordudan ayrılmış olduğu tespit edilince Peygamber Efendimiz'e haber veriliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kaçanlara, Medine'ye dönenler için "Bırakın onları. Onlar da bir hayır olsa Yüce Allah onlar size kavuşturur" buyuruyordu. Ortada görünmeyenlerden biri de Hazreti Ebu Zerr'in gıfarıydı. Özellikle onun görünmeyişi hayretlere neden oluyordu. Herkes çok iyi biliyordu ki Hazreti Ebu Zerr böyle büyük bir fırsatı kaçırmazdı. O peygamber ikliminin gözdelerindendi. İlginçti. Hakikaten orduda gözükmüyordu. Durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı manayı telaffuz ediyordu. "Onda bir hayır varsa Yüce Allah onu size kavuşturur" buyuruyordu. Ebu Zerr'in durumu farklıydı. Devesi zayıftı, güçsüzdü. Yola çıktıktan bir süre sonra deve yoruluyor ve geride kalıyordu. Ebu Zerr radıyallahu anh bu duruma son derece üzülüyor ama elinden de bir şey gelmiyordu. Ebu Zerr'in gıfari olayı şöyle anlatıyordu. Devem bakımsız olduğu için yürümeye hali yoktu. Bu nedenle ordunun gerisinde kalmıştım. Zorlukla yolculuk yapıyor, bir türlü orduya yetişemiyordum. Kendi kendime dedim ki, bir yerde birkaç gün kalır ve deveyi bir güzel besleyip dinlendirirsem biraz güç kazanır. Böylelikle yürüyebilecek hale gelir. O zaman biner ve hızla orduya yetişirim. Dediğim gibi yaptım. Uygun bir yere gelince mola verip birkaç gün kaldım. Bu süre içerisinde deveyi bir güzel dinlendirip besledim. Sonra yola çıktım. Ancak devede hayır yoktu. Yürümek istemiyordu. Bütün zorlamalarıma rağmen deveyi istediğim gibi yürütemeyince taşıyabileceğim eşyaları sırtıma alıp yürüyerek orduya yetişmeye karar verdim. Biraz daha gecikirsem yetişmem hepten imkansızlaşacaktı. Hava çok sıcaktı. Yolculuk çok zordu. Ancak buna rağmen kendimi zorladım ve gündüzleri dinlenip geceleri yolculuk yapan orduya yetişmek için çabalayıp durdum. Bir gün öğle vakti konaklamış bulunan orduya yetiştim. yorgunluktan ve susuzluktan perişan olmuştum. Ama orduya yetiştiğim, tekrar Resulullah'ın yanında olduğum için sevinçliydim. Hazreti Ebu Zer Efendimiz yorgun yorgun orduya doğru gelirken gözcülerden biri geldiğini görüyor ve hemen Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Bir adam tek başına yürüyerek geliyor dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, gelen acaba Ebu Zer mi? Gelenin Ebu Zer olmasını isterim buyurdular. Gözcülerden biri tekrar koşarak geliyordu. Gelen Ebu Zer dediğinde Resul-i Ekrem Efendimiz'in sevinci gül yüzlerinde belirginleşiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'ine huslat edince hal ve hatırını sordu ve niçin gecikmiş olduğunu sual eyledi. Hazreti Ebu Zer yaşadıklarını Peygamber Efendimiz anlattı. Resulullah hemen Ebu Zer'e, ey Ebu Zer, Allah senin her adımına bir hayır yazsın, seni bağışlasın diye duada bulundu. Yolculuk bin bir zorluklarla sürüyordu. İslam ordusunu can evinden vuransa susuzluktu. Açlığa katlanmaya çalışıyorlardı, direniyorlardı. Ama susuzluk onları daha bir çaresiz, halsiz, takatsiz bırakıyordu. Konuşmaya dahi takatleri olmuyordu. Gözleri kararıyor, önlerini göremez hale düşüyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, kimimiz devesini kesip devenin hörgücünde bulunan suyu içmeye çalışıyordu diyordu. Bu yolculuk kulun gücünün son sınırına dayanıyordu. Defalarca ölümcül duruma düşüyor, nefeslerinin kesileceğini ve bu yolda öleceklerini düşünüyorlardı. Halleri böyle bir düşünmeyi zorunlu kılıyordu. Bir konaklama sırasında Peygamber Efendimizin Kasva isimli devesi kayboluyordu. Münafıklar daima bozgunculuğun peşindeydiler. Ortaya çıkan her fırsatı kendilerince değerlendirip problem oluşturmaya çalışıyorlardı. Efendimizin Kasva isimli devesi aranıyor ama bulunamıyordu. Münafıklar hemen devreye giriyor, ortak bir ses halinde, tuhaf şey, Muhammed peygamberim der, göklerden haber verir. Oysa yeryüzünden haberi yoktur. Devesinin nerede olduğunu dahi bilemiyor diyorlardı. Bu inkar yüklü sözler Peygamber Efendimiz'e ulaşıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi ben yalnızca Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Allah bana şimdi bildirdi. Kasva şu iki dağın arasındaki vadide, yuları bir ağaca dolanıp kalmıştır. Haydi oradan getirin buyurdular. Bütün peygamberler ve Peygamber Efendimiz önce Rahman Rahim olan Allahu Teala'yı anlatırlardı. Sahih, doğru bir Allah inancını dile getirirlerdi. Bunun en özlü ifadesi kelime-i tevhiddi. Allah'tan başka ilahın olmadığı gerçeğiydi. İnsanlık aleminde insanlar nice varlıkları ilahlaştırıyorlardı. Ama bu ilahlaştırmanın hakikatte hiçbir bağlantısı yoktu. İnsanların kendi kuruntularıydı, kurgularıydı. Hristiyanlar bu derin yanlışa düşüyorlardı. Hazreti İsa aleyhisselama ilahi özellikler yüklüyorlardı. Her şeyi bilen, alim olan Rabbimizdi. Hiçbir insanın her şeyi bilmesi mümkün değildi. Değil, her şeyi sadece insan ilimlerini okumaya takati yetmezdi. Peygamber Efendimiz hiç rahatsız olmadan, bilakis Rahman Rahim'in doğru anlaşılması için her vesileyle bu konuyu netleştiriyordu. Öyle beyan ediyordu, ben yalnızca Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Aşk bezirganı, sermaye canı.
2: Gönlümüzden

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebey. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, İyilikler getir, güzellikler getir Adem olmadan yarına. İyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına.

semaveyi boşaltıp sahabeyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, miraçtan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan

dallar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, Ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, Ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem, Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendine fayda.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Tuf, ya Tuf.
1: Sen her bahar kurumuş kemikler gibi nice ağaçları yapraklarla giydirirsin, çiçeklerle süslersin, ellerine meyveler verip sevindirirsin. Sen rahimlerin karanlığında saklı biçimsiz ve şekilsiz cininleri ete ve kemiğe bürürsün, gül yüzlerle süslersin, gözlerin ve dudakların tebessümünü hediye edip sevindirirsin. Güllerin çehresindeki tebessüm ve tazelik senin hediyendir. Bülbüllerin sesindeki neşe ve sürur senin hediyendir. Sümbülün saçını örüp bağlayan zarafet ve incelik senin atıfetindir. Güzellerin gül yüzlerindeki tazelik ve güzellik senin atıfetindir. Sensin bana her an sonsuz hediyeler getiren. Lütfunla sevinenlerden eyle beni. Anaların şefkati senin şefkatinin bin bir perdeden geçmiş gölgesidir. Keremini annemin sinesi gibi tatlı eyle bana. Babaların lütuf ve keremi senin lütfunun gölgesinin gölgesidir. İhsanını babamın şefkati gibi yakın eyle bana. Sen ki herkese hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bollukta hediyeler gönderirsin. Ebedi ihya ederek sevindir beni. Lütfunla bağışla, ihsanınla hediyelere bol beni. Ruhumu sana muhatap olmakla yalnızlıktan kurtar. Kalbimi sana aşina olmakla kederden kurtar.
2: Ya Beşir,
1: sen kereminle her derde ve ıstıraba devalar gönderirsin. Sen rahmetinle her hüzne ve eleme müjdeler gönderirsin. Senin müjdenle silinir bütün endişe ve kaygılar. Senin müjdenle yok olur cümle korku ve umutsuzluklar. Kalbim kırıktır. Teselli ver bana. Boynum büküktür. Müjdeni gönder bana. Hüznüm büyüktür. Gönlümü al. Korkum çoktur. Tut ellerimi.
2: Ya Cemil, ya Cemil, ya Cemil.
1: Güzellerin güzel yüzlerindeki güzelliği sensin takdir eyleyen. Güzelliği taçlandıran tebessümleri sensin tasvir eyleyen. Sensin güzel bakışlıların gözlerine güzellikleri dokunduran. Sensin gülün yaprağına şebnemler indirip gözlere süs eyleyen. Güzellerin hepsi senin güzelliğine ayinedir. Cemalini göster bana. Aşıkların hepsi aslında sana rağbet etmektedir. Vecihini göster bana. Güzelliklerin hepsinde senin tecellilerin okunur. Yakınlığını ver bana. Kusursuz ve paktır. Cemil ve güzeldir senin isimlerin. Esmanı sevdir bana. Güzelliklerin hepsinin aslı senin cemalinin gölgesidir. Gölgelerden geçir beni. Tebessümlerin hepsinin sebebi senin sevindirmendir.
3: Gönlünüzden gönlümüze Davet Radyo.
4: Ezan-ı Muhammedi. Emri bülentsin ey ezan-ı Muhammedi. Kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Sultan Selim-i evveli rahmetmeyip ecel fethetmeliydi alemi şanı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden, şehbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi. Üsküp'te kabri madere olsun bu nevgazel, bir tuhve-i bedi-i beyan-ı Muhammedi.
0: ...91 noktası.

0: Babası İbrahim, soyu ne güzel.
1: Gönlünüzden gönlünüze.
0: Tertemiz mayası.
1: Davet Radyo.
0: Huyu ne güzel. Servilerde hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde. Doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan. Uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün, bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller, Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer.

yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar, şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları. Nasıl eğdirmişti mağrur başları.

Ay'a öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Padişaha kızmışım, çırılçıplak bir yoksul olmuşum. Güzeller sultanı gel demiş, evine çağırmış beni. Ben bir yolunu bulmuş, yola baş kaldırmışım. Sevgilim baş çeker naz ederse, gamlara atıp kararsız korsa beni, bir kez olsun ah demem inat için, aha da kızmışım ben. Bir bakarsın altınla aldatır beni o, bir bakarsın şanla şerefle aldatır. Oysa altın falan istemiş değilim ondan, hele şanla şerefe çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle bir zerreyim ki bütün aleme isyan etmişim. Havaya, toprağa, ateşe, suya isyan etmişim. Altı yöne, beş duyuya isyan etmişim. Hava, toprak, ateş, su da neymiş ki? Altı yön de ne, beş duyu da ne? Güneşe benzeyenlere bile neden bu kadar benzemedeler diye kızıp durmadayım ben. Benim hiçbir şey umurumda.

0: Bugün Ahmet benim ama o dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama o yemle beslenen kuşçağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudumcuk içenler sızdılar tanrılık şarabından. Şişelerle küplerle içtim ben, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan. Ben hacetler kıblesiyim, gönlün kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim ben. Ben saf aynayım, sırrım dökülmemiş, paslanmamışım. Ben kin dolu bir gönül değilim, Sina Dağı'nın gönlüyüm ben. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğumun sonu yok. Tarhana çorbası içmem ben, can yemeği yerim, içerim can şerbeti. İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi, altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın, altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben, benim tekkem alem. Medresem dünya benim, değilim abalı sufilerden. İster yakarış eri ol sen, meyhane eri istersen, bundan sanki ne çıkar? Yok cumartesiymiş, yok cumaymış, ne farkı var? Gerçeğin tadını alan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar, ne tasası vardır, ne kini. Ey Tebrizli Hak Şemsi, aşkın sakisi ey, yüzünü göstermeseydin sen, yoksul çaresiz kalırdı kolun. Ne gönlü olurdu, ne dini.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: İmam Hatipliğim, ufukta simsiyah karabasanla, simaları mübhem, sözleri mübhem, öyle bir çığlık ki sura benziyor, başıma yıkıldı fildişi kulem. Yer yarıldı sanki zeminim kaydı, felaket fışkıran girdabı gördüm. Bütün gezegenler hortumlanıyor, bu felaketlere ben mi götürdüm? Faili meçhulün faili gibi, ayağım boynuma zincirle bağlı. Anasını kesen sırçalı köşkte, benim ayaklarım neden bu halde?

Ruhum kanatlanır, lakin bağlıyım. Çelikten kelepçe dikenli zincir. Her hareketimde azgın bir vuruş. Kudurmuş köpekler gibi kemirir.

Benim ifritlerin savaş alanı. Çarmıha gerilmiş çivilenmişim. Çağdaşlık denilen muamma ile işgal ettikleri meğer benmişim. Çığlıklar geliyor da Betül Arz'dan. Arz'ın haykırışı doğum sancısı. Öttür düdüğünü. Öttür bakalım. Gelmiş geçmişleri.

Surlar delik deşik her yer harabe. Sarayda hınç oldu kristal vazo. Cinsiyet belirsiz, karman karışık. Yıkılsın Gomore, yıkılsın Sodom. Yarının alnında kader çizgisi, evladımın boynundaki pırlanta. Kıratın yanında binek taşıyım, ellerim üzengi, atla kırata. Mahmuzla kıratı Halice doğru, savrulsun yelesi göğe şahlansın. Ümidimiz sende kükreydi, millet Fatih Sultan Mehmet sansın.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقر

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: İmam Hatipliğim, ufukta simsiyah kara basanla, simaları mübhem, sözleri mübhem, öyle bir çığlık ki sura benziyor, başıma yıkıldı fil dişi kulem, yer yarıldı sanki zeminim kaydı, felaket fışkıran girdabı gördüm, bütün gezegenler hortumlanıyor. Felaketlere ben mi götürdüm? Faili meçhulün faili gibi ayağım boynuma zincirle bağlı, anasını kesen sırçalı köşkte benim ayaklarım neden bu hal?

Ruhum kanatlanır, lakin bağlıyım. Çelikten kelepçe dikenli zincir, her hareketimde azgın bir vuruş, kudurmuş köpekler gibi kemirir.

Benim ifritlerin savaş alanı. Çarmıha gerilmiş çivilenmişim. Çağdaşlık denilen muamma ile işgal ettikleri meğer benmişim. Çığlıklar geliyor da Betül Arz'dan. Arz'ın haykırışı doğum sancısı. Öttür düdüğünü, öttür bakalım gelmiş geçmişlerin.

Surlar delik deşik her yer harabe. Sarayda hınç oldu kristal vazo. Cinsiyet belirsiz, karman karışık. Yıkılsın Gomore, yıkılsın Sodom. Yarının alnında kader çizgisi, evladımın boynundaki pırlanta. Kıratın yanında binek taşıyım, ellerim üzengi, atla kırata. Mahmuzla kıratı Halice doğru, savrulsun yelesi göğe şahlansın. Ümidimiz sende kükre yiğidi, millet Fatih Sultan Mehmet sansın.

0: Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimip düştüm dünyaya. Korktum. Gözyaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev, yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna. Okşadı kalbimi gün ortasında. Kırarak yüreğimi, büyüttü hüznü, genişletti içimdeki kara deliği. Hedefe erdi kurşun. Öldürdü beni efendim. İsyan büyütüyor kalbim. Dinleyin. İşgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme. Yenilmedim. Kirli su içmedim. Bakın gözlerime, kocaman gözlerime. Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım. Kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi, karnıma, omzuma, daha sonra da... 4 kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im, Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan...
1: 91.0 Davet Radyo.

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen? Şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar. Bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler. Şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar yuvatiler idi, kapıcılar konar idi. Gel gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi. Ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala. Seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrünün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Derdinle gönül başladı zare. Açıldı dilde nice bin yare. Yüz tutup geldi sen kam kare. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Vaslın umarken düştü hicrane. Geldik kapına biz yane yane. Tesiri firkat işledi cane. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Ey dost, bu ilden gel hicret etme. Üftadelerin terk edip gitme. Dertli ihvanı bunda unutma. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Geldi mektubun, bunda okunur. Dertli sineye hançer sokulur. Bu hasret odu cana dokunur. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. İşimiz cümle cürmü hatadır. Senden isteğim affü atadır. İsmi şerifin hakkı babadır. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Bunda ihvanın kimsesiz kaldı. Derdi firakın hicrane saldı. Şadan dilleri hep elem aldı. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Cümle ihvana veda mı ettin? Vaslı likağından cüda mı ettin? Derdimizi bir deva mı ettin? Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Gönül bağını viran eyleme. Canu dilimi bir yan eyleme. Dertli ihvanı giryan eyleme. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Mazlum ihvanın garip mi oldu? Derdi hicran ile yüzleri soldu. Mecnun'a Leyla kokusu geldi. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Düştü firaka hulusi ağlar, bu hasret olu ciğerin dağlar. Bütün ihvanın hep kara bağlar. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Zeynameleri buruşturdum. Askıdadır. Hint kumaşı değil koruyan soğuktan beni. Afrika çölünde soğutulmuş da değilim. Bakır işlemeli alın yazısıyım insanlığın. Derbeder yalnızlığımdır kapında nöbet. İkinci sesiyim aşk yağmurlarının. Himmet salasına işaret buyur. Seke seke kapındayım sultanım. Dil yakan ovasında yeter şüphelerim. Yeter takıldığı bulutlarıma müfrezenin. Sendeledim depreminde yüreğimin. Yunus çadırında ikindi söyleşileri. Sığındım güneşine Mevlana'nın. Yıkanmak lütuf sayılır göz ummanında. Sıra sıra serviler ve ant içen zeytin. Dağlarımın süsü leylak esintin. Burcu burcu kokundayım sultanım. Ne var uzağında barınacak aşkın? Değer mi zaman öyküsüne yaprakların? Çiselenir de sanırsın kırağı yaz yağmurudur. Kar düşer de beyaz örtüsü dağların. Yalancı sabah, aydınlık müjdeler yalnız. Asırlara bağlıdır hilkati insanlığın. Sonsuzluk kayda alınır alnında insanlığın. Sırrı ezel ve ebed olduğundan dolmaktır. Bütün varlığımla yapındayım sultanım. Diriliş, ölüm öncesi onda var olmaktır. Var olmak, ölüm sonrası onda dirilmektir. İçinizden biriyim ve ölümlüyüm demiştin. Bende ölüm, korkuları sindiren bakıştır. Dakikalara yazılı bilinmez nakıştır. Sana ayarlanmışım, sağa sola çarpsam da tapundayım sultanım.
2: ...91.0... Davet.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
3: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibete lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 14. lemanın 2. makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle Ordu'nun Leman'ın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfa-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay-i musagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalaamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
4: Estağfurullah. Buyurun hocam.
3: Buyurun.
4: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
3: Amin.
4: Okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
3: Amin.
4: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
3: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
4: hayırlısıyla
3: dilemek lazım. Dilemek lazım.
4: Hayırlısıyla ıslah etsin diye dua etmek lazım.
3: Amin. Abi çünkü öncelikle ıslahın özür diliyorum şeyi de olabilir. Ağır evet. Şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzvumuzu alarak da ıslah edebilir.
4: Allah
3: belki mazada. Nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla suhuletle yapsın inşallah.
4: Tabii. İstiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin. Amin. Diye dua inşallah. Etmek lazım. Amin. Abi bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah, yani başladığımız zaman bizlere neler katıyor? Aslında bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manaları inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı, bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında, işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi bismillah, hem dünyaya hem ahirete hem arza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
3: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü, onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kart vizitine bismillahirrahmanirrahim yazmış. Oh, bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
4: Evet, değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
3: Ona başlarız.
4: Yani biz dahi başta ona başlarız. Evet. İnşallah Rabbim istifade etmeyi, istifademizi Amin. Ziyadeleştirsin. Amin. Abi benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba, insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde 6. nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi. Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı, daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar, neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini, bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun, diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan, herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ilaçları da var.
3: Bildiğimiz demir, bakır,
4: evet,
3: çinko
4: bildiğimiz
3: var.
4: Bunların
3: yani,
4: hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
3: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat
4: diyebiliriz tabii.
3: Diyebilir miyiz?
4: Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirlerinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
3: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
4: Evet, sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
3: Yani demir, toprakta da, kainatta da demir var. İnsanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
4: Bunları demek ki aslında, şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede, mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Levh-i mahfuz.
3: Levh-i mahfuz.
4: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
3: Ve
4: temsil insandan.
3: Şöyle de abi, özür diliyorum. Şimdi oradaki hani o küçücük İnsandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz, işte sahip. Demek ki levh-i mahfuzda da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı, bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor.
4: Tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir
5: başka bakıyoruz insanda, işte diyor kemikler var. Kemikler neden bahsediyor? Bak kainattaki bütün taşlar. Akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı su ayrı, tuzlu su ayrı. İnsanın
3: gözünden
5: gelenler ayrı, burundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
3: Aman olsun.
5: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
3: toprağın,
5: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah. Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
3: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
5: Buyurun abi.
3: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
5: O şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim, rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin, böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar,
3: yaptırıyorlar
5: artık.
3: Evet.
5: İstenen kıvama, terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir şey bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz. Bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur. Diyor, eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil. İstenen kıvama getirdin
3: ama
5: mi?
3: Ama şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
5: Evet, tabii bir anda oluyor.
3: Bir anda.
5: İşte bunların hepsi bak, rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak, o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabii şimdi birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin, rububiyet, sikkeyi rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
3: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
5: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyeti mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen, yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
3: Evet.
5: Bütün yaratılanlar, böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
3: Bu insan idrakinin dışında.
5: Dışına çıkıyor.
3: Evet.
5: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin, biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunlar arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
3: şöyle bir örnek olabilir. Buyurun, fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor
5: gibi
3: diyebilir miyiz?
5: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak, dönüş birbirimize yardımcı oluyor.
3: Evet.
5: Bir dönüş, bir teanüt, bir sanüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse, ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı, ineklerin karnı doyuyor. Bak, rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren, güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen güneşi, hem kendi etrafında hem yıldızlar etrafında hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçirirken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. Öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesinin...
3: O daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, ya, yaşamları, tabii, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ya. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım.
5: Ha. İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi, kübrayı uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah. Allah'ın adıyla. Amin. Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor, kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birinin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçık kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
3: Nasıl taşı gibi çatlatır yani?
5: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der, işte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, kök, incecik kök taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yolları açıyor, gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi o işte ne bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgıyor, o salgı diyor onu.
3: Parçalanmasını.
5: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte. Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Hah, o
3: lisanı mahsus.
5: Onun lisanı da Bismillah da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgı?
3: Onu yaratan, heh, değil mi?
5: O oraya gidiyoruz. Evet. Bak herkes işte, bak diyor ya, sikkeyi kübrayı uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek o anahtarı oradan, çek. Olur. Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
3: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
5: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durum biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götür işte para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
3: Merhametten.
5: Bak rahmetten rahmet, dolayı rahmet. Adam rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun. Rezzak isminin tecelli, Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
3: Merhametten tezahür eden.
5: Ya simaz, nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için, idaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek,
3: yemesini,
5: ona
3: içmesini sağlamak.
5: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, ne Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer. Evet. Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. O onun o kapının anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azam derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azam derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunmasın. Bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in, Bismillahirrahmanirrahim'in Sikke-i Kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
3: Sonra insanın mahiyet-i camiasının simasındaki letaif ve refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulya-i Rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden üstüke-i ahadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
5: Evet. Burada da insan simasına gittim, ona rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye, yarattığı her şeye adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahime. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örneği, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak bir vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
3: Allah Allah.
5: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
3: Camda siyah farklı tezahür farklı, ediyor.
5: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
3: Yüceler yücesi.
5: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Ne dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuant-ı merhamiyet ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet rahmet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er-Rahim ona bakıyor.
3: Er-Rahim
5: insandaki bu şeye bakıyor.
3: Daha öze indik.
5: Daha öze inerek geldik. Evet abi.
3: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
5: Bu kadar.
3: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
5: İnsani, insanı demiyor bak.
3: İnsani.
5: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini, o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip edersek kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsaniyet tabiri, hani mertebesine çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize Bismillahirrahmanirrahim. O zaman demek ki bizim, hani bizim sözü, Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıyor. Beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman işte bir kez daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey başta girişgahımıza da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğimiz zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
3: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
5: Amin inşallah.
3: Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum ve da'vana enel hamdulillahi rabbil alamin lillahi ta'ala'l fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
6: Özbal Boya günün sözünü sunar.
7: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
6: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Davet Radyo.
1: Evrenin efendisine. Dünyanın ağırlığına eklesek yıldızları, ayı, güneşi, gene de ağır basarsın ey kalbim.

0: Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha, ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunuver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir, 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca, arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi, ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir, divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın, onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır, nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır, güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın, keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş, sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır, asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi, sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü, aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne, sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk olsun.
1: Gönlümüzden gönlümüze davet.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi, can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilerek kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan, zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halik-i Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı güyan etmiş.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fani

bitir ölür ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim. وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
7: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
8: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhireh. Ya ilahe kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râzika kulli şeyin ve hâlikah. Ya fâtira kulli şeyin ve melîkeh. Ya kâbida kulli şeyin ve bâsitah. Ya mubdi'a kulli şeyin ve mu'ideh. Ya musabbiba kulli şeyin ve muqaddirah. Ya murabbiya kulli şeyin ve mudabbirah. Ya mukavvira kulli şeyin ve muhavvileh. Ya muhyiya kulli şeyin ve mumiteh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Hallisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in. يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

المقسط جل جلاله، الجامع جل جلاله، الغني جل جلاله.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.

0: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programında sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu da'vatil mazlumi. Zulme uğramış, mazlum olmuş insanın bedduasından sakının. مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ O mazlumla Allah arasında hiçbir hicap yoktur. Hiçbir perde yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle buyuruyor ki mazlumun bedduasından sakının. Hani bir işin sonucunu belirtiyor. Bir işin akıbetini belirtiyor. Çünkü siz mazluma bir zulüm işlemişseniz, çünkü neticede ona zulüm yapmışsınız ki o mazlum olmuş. Zulüm yapan kimse de zalim olmuştur. O zaman mazlum da ne yapıyor? Hakkını arama noktasında Allah-u Teala'ya iltica ediyor ve o kimseye kötü duada bulunuyor. Beddua diyoruz ya, kötü dua. Onun aleyhine bedduada bulunuyor. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte mazlumun duasının kabul olunacağını bizlere haber veriyor. Demek istiyor ki bak, zulüme meyletmeyin, zulüm yapmayın. Zulüm yaparsanız da o mazlumun ahı, onun bedduası, sizin aleyhinize yapacağı dua Allah-u Teala'ya çok hızlı bir şekilde ulaşır. Çünkü başka hadis-i şeriflerde bu vardır. Böyle şimşek hızıyla Allah-u Teala'ya ulaşır. Yani bir perde yoktur. Engelleyecek hiçbir şey yoktur. Onun duası Allah indinde makbuldür. Velev ki facir olsa, velev ki fasık bile olsa, zulme uğramış, mazlum olmuş bir insanın duası kabuldür. Ve bu akıbeti düşünerek siz zulme yeltenin. Çünkü Allah Teala biliyorsunuz adildir. Zulmü sevmez ve kendisi zulmü haram kıldığı gibi kendine, aynı şekilde kulların da birbirine zulüm yapmasına asla razı gelmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle bir insan zulüm yapacağı zaman, haksızlık yapacağı zaman, çünkü zulüm ne demek? Adaletin zıttı demektir. Hani derler ya, her şey tersiyle bilinir. Adalet ne demek? Bir şeyi haklı olarak yapmak, hakkı yerine getirmek, hakkı ikame etmek, doğru olmak. Peki bunun tersine zulmetmek. Bir insan nasıl zulmeder? Birini döver, zulmeder. Birinin malını zorla alır, ona zulmetmiş olur. Ona iftira atar, zulmetmiş olur. Ona kötülük yapar, zulmetmiş olur. Sözle ona dalaşır, sözle tenkit eder. Ne yapmış olur? Ona zulmetmiş olur. Başka türlü şekillerde nasıl olursa olsun ona hakkını vermediği zaman zulmetmiş olur. Bu nedenle onun bedduasından sakınmak gerekiyor ki onun bedduası da Allah indinde makbuldür. Zaten atalarımız demiş ya, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bunu yaşayanlar hep görmüştür. Yani kim bir mazlumun ahını almışsa, kim bir insana haksızlık yapmışsa, zulüm yapmışsa, velev ki bu bir hayvan dahi olsa, akıbeti kötü olmuştur. Perişan olmuştur. O mazlumun ahı onda kalmamış ve çıkmıştır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bunu gösteriyor, bunu anlatıyor. Ey insanoğlu, dikkat edin, zulüm yapmayın, haksızlık yapmayın. Ha zulüm ve haksızlık yapıyorsanız da o zaman başınıza gelecek o belalara, musibetlere de hazır olun. Yani her şey insan için, insan da bir şey yaptığı zaman da onun bedelini
çekecek, bedeline katlanacak, sonucuna katlanacak. Zulüm yapmışsan, haksızlık yapmışsan, iftirada bulunmuşsan, mazlum bir insanı elinden yemeğini almışsan, gasp etmişsen, işinden etmişsen, çeşitli şekilde kötülemişsen, iftirada bulunmuşsan, hakkını vermemişsen, değil mi? Çeşitli şekilde bunları yapmışsan o zaman da ne olacak? Sonucuna katlanacaksın. Ve sen de onun sana etmiş olduğu bedduanın akıbetini göreceksin ve yaşayacaksın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor ve her yaşayan insanda bunu görmüştür. Yani büyüklerimize sorun, kendiniz etrafınıza bakın. Her zaman bunu görmüşüzdür, buna şahit olmuşuzdur. Kim bir mazlumun ahını almışsa, bir insana zulmetmişse o insanda ne yapmıştır? Bedduada bulunmuştur. Çünkü normalinde beddua etmek iyi bir şey değildir. Yani doğru bir davranış değildir. Dinimiz mümkün mertebe lanet okumaktan ve ayrıca beddua etmekten de sakındırıyor. Fakat burada ne oluyor? Haksızlığa uğramış bir kişi var. Zulme uğramış, mazlum olmuş, hakkı gasp edilmiş, hakkı alınmış. O yüzden eza görmüş, cefa çekmiş, sıkıntı çekmiş. Burada ona bir hak doğuyor. O hak da ne yapıyor? Ha, ona bedduada bulunuyor. Allah'a karşı şikayet ediyor onu. Ve Allah da diyor sen mazlumsun. Senin duanla benim aramda bir perde yoktur. Senin duan böyle şimşek hızıyla süratli bir şekilde ulaşır. Ve en çabuk verilecek ceza da budur diyor. Ve bu kimseler zulüm yapmış insanlar. Bakıyorsunuz çok kısa sürmeden belaya düçar oluyorlar, sıkıntıya düçar oluyorlar. O mazlumun ahını çekmiş oluyorlar. Bu nedenle Allah-u Teala bizleri zulüm yapmaktan muhafaza buyursun. Mazlumun bedduasını almaktan da muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu mecalisel aşira. Aşiret meclislerinden uzak durunuz. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi tabi aşiret meclisi dendiği zaman aklımıza insanın kendi tanıdıkları, akrabaları, yeğenleri, çocukları, amca, kardeş, dayıları akla geliyor. Peki bundan niye uzak durmak gerekiyor? Peygamberimizin burada anlatmak istediği elbette insan akrabalarıyla beraber olacak, yeğenleriyle beraber olacak, çocuklarıyla beraber olacak, komşularıyla beraber olacak. Bu olması gereken bir şey. Buradaki kasıt şu, siz bir mecliste bulunduğunuz zaman, bir oturum yaptığınız zaman, zaten meclis biliyorsunuz celseden geliyor, yani oturum, celis, oturmaktan geliyor. Oturuyor insanlar. Burada oturduğunuz yer önemli olacak. Nerede oturuyorsunuz? Mesela Peygamberimiz böyle sokak aralarına veya hani avlu diyoruz biz, insanların evin önündeki bahçeler var mesela. Bu tür yerlere oturmayı mümkün mertebe yasaklamış, oturmamaya çalışın. Niye? Çünkü bunlar hani önünde duvar olmazsa yoldan gelip geçen insanlar var. Şimdi devamlı siz ne yapacaksınız? Yoldan gelip geçen insanları görmüş olacaksınız. Bu nedenle Peygamberimiz bu tür oturumları yasaklamış. Oturmayın. Sahabeye böyle bir tavsiyede bulunduğu zaman onlar diyor ki ey Allah'ın Resulü, yani biz oturuyoruz. Çünkü hava serinlediği zaman çıkıp hava almak için böyle evin önünde veya kendi diyelim avlularında bu şekilde oturuyorlar. Balkonlarında diyelim, damlarında oturuyorlar. O zaman da Peygamberimiz onlara şu tavsiyede bulunuyor. Hakkını verin o zaman. Peki hakkı nedir? Bir, gözünüzü sakınmak. Yani haram olan şeylere bakmayacaksınız. Bir, gelip geçene bakmayacaksınız. İki, mesela diyelim balkonda oturuluyor veya damda oturuluyor. İşte veya evin önünde oturuluyor. Ne oluyor? Karşıdaki evin camı, penceresi açılabilir. Uygun olmayan bir görüntüyle insan karşılaşabilir. Veya insanlar geçerken uygun olmayan görüntüler oluşabilir. Harama bakma ortaya çıkabilir. Bu nedenle diyor gözlerinizi sakınacaksınız, gözlerinizi kapatacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Selam vereceksiniz. İnsanlara sevgi ve emniyet içinde olmaları açısından duada bulunacaksınız. Sonra ne yapacaksınız diyor? İyiliği emredeceksiniz, kötülükten sakındıracaksınız. İyilikleri göstereceksiniz, kötü olan işlerden insanları da nehyedeceksiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Yine ayrıca
Mesela insanlar bir araya toplandığı zaman ne konuşulacak? İyi şeyler konuşulacak, hayır şeyler konuşulacak, güzel şeyler konuşulacak. Eğer bir mecliste toplanıldığı zaman Allah-u Teala'nın kitabından bir şeyler anlatılmıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir şeyler anlatılmıyorsa, ona salavat getirilmiyorsa, o meclis iyi bir meclis değildir. Çünkü Peygamberimiz bu şekilde tarif ediyor. Bilhassa günümüzdeki meclislere baktığımız zaman gerçekten insanlar dünyevileşmiş, maddiyetleşmiş, maddi açıdan böyle konuşmalar oluyor ki insanlar ahireti unutuyor, ahiret amellerini unutuyor. Hep dünyalığa, dünyalık işlere meylediyorlar, dünyalık kazanmanın peşine düşüyorlar. Bu şekilde de ne yapıyorlar? Hayır ve hasenattan uzaklaşıyorlar. Şimdi bir insan ne kadar çok dünyevileşirse, maddiyata önem vermeye başlarsa, o zaman ahiret işlerini terk eder. Şimdi biz dünyada yaşıyoruz. Ahirete göç edeceğiz. Ahirette de hesaba çekileceğiz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yani burada kazanma zamanı. Mahsulümüzü ekeceğiz, kazanacağız. Mükafatı nerede alacağız? Ahirette alacağız. Fakat dünyevileştikçe ne olur? Ahiret unutulur. Ahirette alınacak hesap unutulur. Ve oradaki mükafatlar unutulur. Bu dünyada ne kazanacağım, ne kazanırım onun derdine düşülür. İşte bir mümin de bu duruma düştüğü zaman hep para düşünür, madde düşünür, ev düşünür, arsa düşünür, dükkan düşünür, bağ düşünür, bahçe düşünür, bunları düşünür. Düşündükçe dünyaya karşı meyleder ve fakiri sevmez, yardımlaşmayı sevmez, fakiri hor görür, ondan sonra fakiri akılsız görür, ona yapılacak yardımları kötü görür, der ki işte ben niye ona yardım edeceğim, niye ben ona bakacağım, onun da aklı yok mu, o da çalışsın gibi birçok şeyler söylemek suretiyle ne yapar? Yardım düşüncesi ortadan kalkar. Bu sefer sosyal dayanışma ortadan kalkar ve fakir ve zengin arasında bir ayrım ortaya çıkar. Bu ayrımda da düşmanlık meydana gelir. Veya bir toplum otururlar, günahlarını anlatırlar, işledikleri günahları anlatırlar, zulümleri anlatırlar. Böyle bir ortam oluşur. Veya adam birine zulmetmiştir, dövmüştür, şöyle vurdum, böyle vurdum. Oradaki de ona ya niye böyle yaptın, yazık değil mi adama, niye vurdun, vurmasaydın, sabırlı olsaydın demez. Oo, ne kadar iyi olmuş, ben de olsaydım ben de vururum demek suretiyle hem onun yapmış olduğu bu haksızlığa karşı destek vermiş olur, hem de hiçbir dahili ve müdahalesi olmadığı halde o günaha katılmış olur. Çünkü adamı dövmüş, adam mazlum, gariban. Sen de diyorsun ki iyi ki dövmüşsün, ben olsam ben de döverdim. Durduk yere hem bir zulme destek veriyorsun, hem de hiçbir müdahale olmadığı, görmediğin bir olay hakkında kalben meyletmiş oluyorsun ve kötü olan bir işi tasvip etmiş oluyorsun. Veya diğer başka günahlar konuşuluyor. Böyle bir konuşma içerisinde insanlar da ne yapıyor? Ona ya dinliyor ya da destek veriyor. Bu şekilde iyi bir meclis oluşmuyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle bu tür meclisleri, bu tür oturumları yasaklamış ve oturmayın, böyle meclislerden, böyle oturumlardan, böyle toplantılardan uzak kalın diye bizlere buyurmuş. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İçtenibu hâzihil gâzurât. Şu kötü olan, çirkin olan, pis olan şeylerden uzak olun. Elleti o ki nahallahu teala anha. Allahu Teala o kötü şeylerden sizi yasaklamıştır. Yasakladı. Allahu Teala zaten iyi olan şeyleri bize emrediyor. Kötü ve çirkin olan şeylerden de bizi nehyediyor, yasaklıyor. Femen elemme bi şeyin minha. Kim ki olur ya insan hali nefsine uydu, şeytana uydu, böyle bir günaha, hataya düştü. O hataya meyletti. O hatayı işledi, ele uzattı. فَلْيَسْتَتِرْ Ne yapsın? Örtsün. Hatasını, kusurunu örtsün. بِسْتِرِ اللّٰهِ Allah'ın örtüsüyle. Çünkü Allah-u Teala senin hatanı bu dünyada açmamışsa inşallah ahirette de açmayacaktır. Allah-u Teala senin hatanı, kusurunu, o günahını açmamış, örtmüş, setretmiş. O zaman kul da ne yapacak? O hatasını örtecek. Söylemeyecek, anlatmayacak.
Vel yetub ilallah, Allah-u Teala'ya da tövbe edecek. Yapmış olduğunu, hata olduğunu, kusur olduğunu, günah olduğunu bilecek ve bununla birlikte pişmanlık duyacak, nedamet duyacak, Allah-u Teala'ya tövbe edecek. Bir daha o günahı işlememe noktasında azmedecek, pişmanlık duyacak ve bir daha o günaha dönmeyecek. فَاِنَّهُ مَنْ يُبْدِلَنَا صَفْحَتَهُ Kimin ki bir şeyi ortaya çıkarsa, yani işlediği hata, günah, haddi gerektiren suçlar vardır İslam'da. Mesela hırsızlık yapmış, zina etmiş veya değişik şeyler. Bu adamın ne yapmıştır? İçki içmiştir. Haddi gerektirecek bir suç işlemiş. Ve bu da bize ayan oldu. Ortaya çıktı. Nukim aleyhi kitaballahi. Biz onunla, o kimseye Allah'ın kitabıyla hüküm ederiz. Ve Allah'ın kitabındaki gibi ona hükmederiz ve onu uygularız diye Peygamberimiz buyuruyor. Demek ki insan hata işleyebilir. İşlediği zaman hatasını etrafa anlatmayacak. Günahlarını kimseye anlatmayacak. Allah örtmüş, kendi de örtmeye çalışacak. Pişmanlık duyacak, nedamet duyacak, gözyaşı dökecek. Tövbe edecek ve bu şekilde de Allah'tan mağfiret dileyecek, o günahı işlemeyecek. Ha açığa da çıkarsa İslam hukukunun gerekleri, hudut cezaları, neyse had cezaları bu şekilde de uygulanmış olacak. Bu nedenle bu konuda dikkatli olmak da gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz adam işlediği günahları alenen ulu orta anlatıyor. Bir de diyor ki Allah'ın bildiğini ben kuldan niye saklayayım diye böyle de kendisine şeytani bir mantıkla bir mazaret üretmeye çalışıyor ki bunlar da yanlış şeylerdir, hatalı şeylerdir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi'nde tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanet.

0: için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbahn.com.tr.
1: Ne güzel dost.
2: Gönlümüzden
1: ne güzel yarendin sen ya Ebu
2: Davet Bekir. Radyo.
1: Seni peygamber sevdi. Her şeyden evvel Allah sevdi. Hani bir gün Efendimiz sana bir yüzük vermişti de üzerine La ilahe illallah yazdırmanı istemişti. Senin o ummanlar kadar geniş gönlün el vermedi o küçücük yüzükte bile Allah ve Resulünün isimlerini ayırmaya. Yüzüğe La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırdın. Allah'ın çok hoşuna gitmişti bu latif davranış. Emretti Cebrail'e. Çabuk git buyurdu. Habibimin yüzüğüne Ebu Bekir ismini yaz. Çünkü Ebu Bekir benim ismimle Habibimin ismimin ayrı olmasına uygun bulmadı. Ben de Habibimin isminden Ebu Bekir ismini ayırmayı uygun görmedim demişti. Peygamberden sonra insanların en faziletlisi, aşere-i mübeşşerinin ilki, bütün güzel huyların zirvesi, cömertlikte kimsenin geçemediği, ne güzel insandın sen, ne müttaki, ne şerefli bir kuldun sen ya Ebu Bekir. Sen Rabbinin ben ondan razıyım, o da benden razı mı hitabına mazhar oldun. Dünyadayken cennetle müjdelendin. Sen ne güzel bir doğrulayıcıydın. Allah Resulü ne derse doğrudur diyerek sadakatini gösterir, müşrikleri çileden çıkarırdın. Bu yüzden Sıddık'tı. Bu yüzden ismin kainatın efendisiyle beraber anılmaktaydı. Sen öyle bir insandın ki Rabbim senin çektiğin içten bir aha karşılık neler lütfetmişti sana. Senin sıkıntılarının dahi güzel sonuçları olmuştu. O günlerde Resulullah ashabıyla cihat hazırlığı içindeydi. Bu cihada gitmek için yanıp tutuşan henüz 15'inde çiçeği burnunda bir mert vardı. Nevfel. Efendimizin yanına gelerek ona bu isteğini arz etmişti. Ancak bir sorun vardı. Nevfel'in hasta anası razı değildi bu gidişe. Ancak Nevfel cihad aşkıyla yandığı için ısrar ediyordu. Anacığının yüreği dayanır mıydı onun bu yalvarışlarına? Hatemül Enbiya, Fahri Kainat Efendimizin yanlarına gelerek "Ya Resulallah, ben şu oğlumu sana teslim ediyorum. Savaşta senin sevdiklerinin yanında olsun." dedi. Ve onu Resul-i Zişan Efendimiz'e emanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti bu duruma. Nevfel kılıcını kuşanıp bir aslan gibi küffar üzerine kükremeye başladı meydanı harpte. Çetin bir savaştı ve sonunda annesinin korktuğu başına gelmişti. Nevfel'in ise en çok arzuladığı şey şehadet. Nevfel bir ok yarasıyla şehit düşmüştü. Efendimiz onun şehadet haberini aldığı zaman Allah sana rahmet etsin. Yarın huzur-u ilahide bu başın arşın altında ve misk kokusu içinde olacak diye dua buyurdu ve ardından cenaze namazını kılıp defnettiler.

0: Efendimiz ayak parmaklarının üzerine basarak yürüyordu namazın ardından. Bunun hikmeti sorulduğunda şöyle buyurdu iki cihan güneşi. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Nevfel'in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yol bulamıyorum. Bir melek kanadını benim ayağıma serdi de ona basıyorum buyurmuşlardı. Harp bitmişti. Medine'de bekleyen kalabalıklar içinde Nevfel'in yaşlı annesi de vardı. Resul-i Ekrem'i görür görmez huzuruna varıp Nevfel'in halini sordu. Efendimizin gözleri doldu. Kelimeler boğazına düğümlendi. Nasıl söyleyecekti? Ne diyecekti bu yaşlı kadına? Mübarek işaret parmağıyla arkasından gelmekte olan Hazreti Ali'yi işaret etti. O da Resulullah'ın söyleyemediği bir şeyi söylemekten kaçındı. Sonunda Nevfel'in annesi, askerlerin en arkasında bulunan senin yanına gelmişti ya Ebu Bekir. Sen mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Rabbi, Habibin gönül yıkmaktan sakındı. Nevfel'in şehit olduğunu söylersem ona muhalefet etmiş olurum. Söylemezsem yalan olur. Sen bana yardım et. Ya bana ilham ile ne diyeceğimi bildir, ya da bu hatunun kalbine sabır ve tahammül gücü ver," dedin. Ardından mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Allah!" nidasını eder etmez, bir de ne göresin? Okun yaydan fırladığı gibi Hazreti Nevfel atına binmiş, elinde bir kılıç, kan revan içinde tozu dumana katarak gelmektedir. Doğruca huzuruna varır. "Buyurun, beni çağırmışsınız ya Ebu Bekir." Elini öper. Ashabsa şaşkınlık içerisindedir. Efendimiz bu arada mescide girip namaz kılar. Nevfel de ardından mescide girer. Hatemül Enbiya, "Bu Allah'ın ayetidir," buyurdu. Acaba kimin sebebiyle zuhur etti? İşte tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın selamını getirdi. "Ya Resulallah, şükür secdesi eyle. Cenab-ı Allah İsa aleyhisselam gibi senin ashabından birine de ölüleri diriltme selahiyeti verdi. Hazreti Ebu Bekir bir daha Allah deseydi bütün şehitler diriltilecekti." Kainatın efendisinin o mübarek dudakları senin sakalından öptü. Hak Teala sana büyük bir ikramda bulundu. Allah'a hamd olsun ki bana Hazreti İsa gibi ölüleri diriltme izni verilen bir ümmet nasip etti," dedi. "Sen ne güzel bir ümmettin. Ne güzel bir kuldun ki Rabbim senin üzülmene dayanamadı. Senin için ya Ebu Bekir, en sevdiği şehitleri bile diriltmeye kalktı. Sen ne güzel Allah dostuydun ya Ebu Bekir, ne güzel."
1: ...91.0... Davet Radyo.

Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir, yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti.

Sen gittin Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin dünyanın uğuru gitti. Söylesene ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayımda? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıram. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman. Nar tadında, kar suyunda. Sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, saadetin gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım üpüryan. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar ilk önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişim. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, kolum gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı ıtrını. Kırağı düştü bülbüllerin sesine. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldım tam takır. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim. Şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi.

0: Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Onlar da bir derbeder gibi mahrum.
4: Gönlümüzden gönlünüze.
3: Onlar da
4: Davet Radyo.
3: Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum, yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel. Ay öper eğilerek çölün yanaklarını. Ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine. Kah takılır uzaktan bir belanın sesine. Kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır. Bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın. Oysa aşk karanlıkta ölümdür.
5: 91.0

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar. Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler. Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 47 80 0534 716 20 27

0: 75 0533 925 87 75.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Bir bahar sabahında, henüz tanyeri ağarmamışken, sadece dünya değil, bütün kainat aydınlandı birden. Bir hidayet güneşiydi bu, maveradan gelen. Yayıldı tüm evrene, dalga dalga Amine'nin elinden. Zaman çoktandır unuttuğu tatlı bir tebessümle, hamd ve senalarla şükre daldı huzur içinde. Cebrail ve seçkin melekler, bölükler halinde yeryüzüne inip dünyaya nice müjdeler sundular. Ve hep birlikte semada tekrarlayıp durdukları esenlik niyazlarını ve selamlarını bu kez yeryüzünde sonsuza dek sürecek söz ve besteyle okudular. Onun yanı başında, Amine'nin mutlu evinde. Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek içindi ardından giden son vapurum. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince,
2: "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma,"
1: diye yakaracaklar.

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak program Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyit

0: Kadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
1: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talimatı veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılacaktı. Müminler yoğun bir hazırlığa başlıyordu. Bir heyecan ve telaş içindeydiler. Allah yolunda mallardan ve canlardan sınavlar vereceklerdi. Onlar tatlı bir telaşın içindeydiler ama öbür taraftan münafıklar sinsi bir kampanya başlatmışlardı. Müminlerin morallerini bozmak, olabildiğince savaşa katılmalarını engellemek istiyorlardı. Burada karşımıza bütün boyutlarıyla münafık potre çıkıyordu. Bütün zamanlarda aynı özellikleri sergiliyorlardı. Onlar bütün zamanlarda Müslümanların çabalarını, kazanımlarını karalamaya, küçük göstermeye çalışırlardı. Bunu yaparlarken yalan ve iftirayı çok rahat bir şekilde kullanırlardı. Doğruyu söyleme rahatlığı içerisinde yalanı, iftirayı çok rahatlıkla dillendirirlerdi. Müminler Tebük seferine hazırlanan ordu için ellerinde olanları vermenin telaşı içindeydiler. Münafıklar ise onların yardımlarını son derece küçümsüyor, alay alıyorlardı. Ciddi boyutlarda katkı sunan müminler içinse gösteriş yapıyorlar diye mahkum etmeye çalışıyorlardı. Münafıklar müminlerin en küçük başarısına dahi tahammül edemiyorlardı. Derin rahatsızlık

kar duyarlardı. Dillerini saldırı unsuru olarak kullanırlardı. Müminlerin azimlerini, şeflerini kırmaya gayret ederlerdi. Kendileri hiçbir zaman riske girmezlerdi. Hayatlarının merkezine menfaatlarını koymuşlardı. Daima kazanmaya, almaya çalışırlardı. Menfaatleri olmadan asla vermezlerdi. Müminleri akılsız görürler, küçük, hakir görürlerdi. Kendilerini keskin kavrayışlı bulurlardı. Akıllı görürlerdi. Başa çıkamayacakları bir durumla karşılaşırlarsa hemen taktik değiştirirlerdi. Onlar menfaatlerini gerçekleştirmek için her şeyi mubah görürlerdi. Her yola girerlerdi ki isimler de münafıktı. İki yüzlüydüler. Bazen dört yüzlü, beş yüzlü olabilirlerdi. Arazi kaç maske gerektiriyorsa o kadar maskeyi rahatlıkla kullanabilirlerdi. Ortamı daima bulandırmak isterlerdi. Bulanık ortamları çok severlerdi. Dumanlı havalarda kurtla kuzunun birbirinden ayırt edilmesi çok zor olurdu. Bulanık ortamları oluşturmak için yalan haberler yaymayı, iftiraları dalga dalga oluşturmayı biricik yol olarak görürlerdi. Böylece toplumu korku ve endişe anaforuna düşürmeye çalışırlardı. Hedeflerine varırken de yalana tutunurlar. Hedeflerine varamazlarsa daha büyük yalanlara, iftiralara tutunurlardı.

0: münafıklar Tebük seferine katılmayacaklardı. En azından bir kısmının kararı böyleydi. Bu nedenle bahaneler, mazeretler uyduruyorlardı. Aslında onların savaşa katılmamaları daha hayırlıydı. Zira onlar savaş esnasında da ciddi sorunlar çıkarırlardı. En nazik zamanlarda problemler oluştururlardı. Bu durumsa müminlere daha çok zarar verirdi. Daha tehlikeli olurdu. Tövbe suresinin 47. ayetinde "Sizinle birlikte çıksalardı, size kötülük ve zarardan başka bir şey vermezlerdi. Ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi" buyuruluyor. Tebük seferi çetin ve zorlu bir seferdi. Büyük bir ordunun üzerine gidiliyordu. Yaz mevsimiydi. Havalar ileri boyutta sıcaktı. Yol çok uzundu. Açlık ve susuzluk hallerine düşüleceği belliydi. Peygamber Efendimiz talimatını beyan buyuruyordu. Kimseyi zorlamak yoktu. Bu sefer samimi müminlerle samimi olmayanları ortaya çıkartacaktı. Münafıklardan bir haylisi Resul-i Ekrem'e gelip mazeretlerini bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara izin verdi. Aslında onların yalan söylediğini biliyordu. Ama herkes kendi iradesiyle hareket edecekti. Baskı söz konusu değildi. Bu savaş kalplerde olanları açığa çıkartacaktı. İslam ordusu Bizans üzerine hareket ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde savaşa katılmalarını deklare etmişti. Samimi müminlerin bu seferden geri kalmalarına gönlü razı değildi. Bu Rahman-ı Rahim'in razı olmayacağı bir durumdu. Ordu hareket halindeydi. 30 bin kişilik bir orduydu. Müslümanların ilk defa böylesine büyük bir ordusu teşekkül ediyordu. Kalplerinde zayıflık olanlardan bazıları "Ordu kalabalık, görünmem mümkün değildir" diyerek sessizce ordudan ayrılıyor, Medine'ye dönüyordu. Bazı kimselerin ordudan ayrılmış olduğu tespit edilince Peygamber Efendimiz'e haber veriliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kaçanlara, Medine'ye dönenler için "Bırakın onları. Onlar da bir hayır olsa Yüce Allah onlar size kavuşturur" buyuruyordu. Ortada görünmeyenlerden biri de Hazreti Ebu Zerr'in Gıfari'ydi. Özellikle onun görünmeyişi hayretlere neden oluyordu. Herkes çok iyi biliyordu ki Hazreti Ebu Zerr böyle büyük bir fırsatı kaçırmazdı. O peygamber ikliminin gözdelerindendi. İlginçti. Hakikaten orduda gözükmüyordu. Durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı manayı telaffuz ediyordu. "Onda bir hayır varsa Yüce Allah onu size kavuşturur" buyuruyordu. Ebu Zerr'in durumu farklıydı. Devesi zayıftı, güçsüzdü. Yola çıktıktan bir süre sonra deve yoruluyor ve geride kalıyordu. Ebu Zerr radıyallahu anh bu duruma son derece üzülüyor ama elinden de bir şey gelmiyordu. Ebu Zerr'in Gıfari olayı şöyle anlatıyordu. "Devem bakımsız olduğu için yürümeye hali yoktu. Bu nedenle ordunun gerisinde kalmıştım. Zorlukla yolculuk yapıyor, bir türlü orduya yetişemiyordum. Kendi kendime dedim ki, bir yerde birkaç gün kalır ve deveyi bir güzel besleyip dinlendirirsem biraz güç kazanır. Böylelikle yürüyebilecek hale gelir. O zaman biner ve hızla orduya yetişirim." Dediğim gibi yaptım. Uygun bir yere gelince mola verip birkaç gün kaldım. Bu süre içerisinde deveyi bir güzel dinlendirip besledim. Sonra yola çıktım. Ancak devede hayır yoktu. Yürümek istemiyordu. Bütün zorlamalarıma rağmen deveyi istediğim gibi yürütemeyince taşıyabileceğim eşyaları sırtıma alıp yürüyerek orduya yetişmeye karar verdim. Biraz daha gecikirsem yetişmem hepten imkansızlaşacaktı. Hava çok sıcaktı. Yolculuk çok zordu. Ancak buna rağmen kendimi zorladım ve gündüzleri dinlenip geceleri yolculuk yapan orduya yetişmek için çabalayıp durdum. Bir gün öğle vakti konaklamış bulunan orduya yetiştim. yorgunluktan ve susuzluktan perişan olmuştum. Ama orduya yetiştiğim, tekrar Resulullah'ın yanında olduğum için sevinçliydim. Hazreti Ebu Zer Efendimiz yorgun orduya doğru gelirken gözcülerden biri geldiğini görüyor ve hemen Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Bir adam tek başına yürüyerek geliyor dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, gelen acaba Ebu Zer mi? Gelenin Ebu Zer olmasını isterim buyurdular. Gözcülerden biri tekrar koşarak geliyordu. Gelen Ebu Zer dediğinde Resul-i Ekrem Efendimiz'in sevinci gül yüzlerinde belirginleşiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'ine huslat edince hal ve hatırını sordu ve niçin gecikmiş olduğunu sual eyledi. Hazreti Ebu Zer yaşadıklarını Peygamber Efendimiz anlattı. Resulullah hemen Ebu Zer'e, ey Ebu Zer, Allah senin her adımına bir hayır yazsın, seni bağışlasın diye duada bulundu. Yolculuk bin bir zorluklarla sürüyordu. İslam ordusunu can evinden vuransa susuzluktu. Açlığa katlanmaya çalışıyorlardı, direniyorlardı. Ama susuzluk onları daha bir çaresiz, halsiz, takatsiz bırakıyordu. Konuşmaya dahi takatleri olmuyordu. Gözleri kararıyor, önlerini göremez hale düşüyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, kimimiz devesini kesip devenin hörgücünde bulunan suyu içmeye çalışıyordu diyordu. Bu yolculuk kulun gücünün son sınırına dayanıyordu. Defalarca ölümcül duruma düşüyor, nefeslerinin kesileceğini ve bu yolda öleceklerini düşünüyorlardı. Halleri böyle bir düşünmeyi zorunlu kılıyordu. Bir konaklama sırasında Peygamber Efendimizin Kasva isimli devesi kayboluyordu. Münafıklar daima bozgunculuğun peşindeydiler. Ortaya çıkan her fırsatı kendilerince değerlendirip problem oluşturmaya çalışıyorlardı. Efendimizin Kasva isimli devesi aranıyor ama bulunamıyordu. Münafıklar hemen devreye giriyor, ortak bir ses halinde, tuhaf şey, Muhammed peygamberim der, göklerden haber verir. Oysa yeryüzünden haberi yoktur. Devesinin nerede olduğunu dahi bilemiyor diyorlardı. Bu inkar yüklü sözler Peygamber Efendimiz'e ulaşıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi ben yalnızca Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Allah bana şimdi bildirdi. Kasva şu iki dağın arasındaki vadide, yuları bir ağaca dolanıp kalmıştır. Haydi oradan getirin buyurdular. Bütün peygamberler ve Peygamber Efendimiz önce Rahman Rahim olan Allahu Teala'yı anlatırlardı. Sahih, doğru bir Allah inancını dile getirirlerdi. Bunun en özlü ifadesi kelime-i tevhiddi. Allah'tan başka ilahın olmadığı gerçeğiydi. İnsanlık aleminde insanlar nice varlıkları ilahlaştırıyorlardı. Ama bu ilahlaştırmanın hakikatte hiçbir bağlantısı yoktu. İnsanların kendi kuruntularıydı, kurgularıydı. Hristiyanlar bu derin yanlışa düşüyorlardı. Hazreti İsa aleyhisselama ilahi özellikler yüklüyorlardı. Her şeyi bilen, alim olan Rabbimizdi. Hiçbir insanın her şeyi bilmesi mümkün değildi. Değil, her şeyi sadece insan ilimlerini okumaya takati yetmezdi. Peygamber Efendimiz hiç rahatsız olmadan, bilakis Rahman Rahim'in doğru anlaşılması için her vesileyle bu konuyu netleştiriyordu. Öyle beyan ediyordu, ben yalnızca Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Hay hay toktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat

0: Rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Lisanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu-hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtrı bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz. Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdi.

O sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman, eyvah, eyvah, bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur.
Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
6: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Atası İbrahim, soyu ne güzel, tertemiz mayası, huyu ne güzel, serviler de hayran, boyu ne güzel, müjde dostlar müjde, doğdu o güzel, başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel, olayları doğru okuyan Persler, diyordu ki, gece gündüzü besler, uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran uyan, uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı, sarayının sütunları yarıldı, adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran, kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları. Nasıl eğdirmişti mağrur başları.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk ismi ilahi El-Baki Celle Celaluhu ismi mübareki olacak. El-Baki ebedi olan, varlığının sonu olmayan demektir. Enbiya suresi, her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şer ve hayırla imtihan olmak üzere deneriz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu insanı yaratmış ve onu ölümlü, fani kılmıştır. İnsanoğluna bir ömür takdir edilmiş ve hiç kimseye de bu ömür çizgisini aşabilme yetkisi verilmemiştir. Hiç kimse ömrünü bir dakika uzatma ya da bir dakika kısaltma hakkına sahip değildir. Her insan kader formunda yazılı olan zamanı doldurur ve ayrılır dünya denilen bu misafirhaneden. Bu handan Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana nice nesiller gelip geçmiştir. Hiç kimse bu dünyada ebedi kalamamış, ecel saati gelenler Allah'ın elçilerine boyun eğerek ebedi aleme göç etmiştir. Zaman işte bu noktada adeta dillenir. Aklını kullanabilene, düşünebilene her şey fani, ancak Allah bakidir der. Bu yaşlı dünyamız nice iyi insanları ve nice kötü insanları dolaştırdı omuzlarında. Dünya kendilerini ilah eden, ilah ilan eden firavunları da, Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrutları da, kayaları inanılmaz bir teknolojiyle oyan Ad kavmini de misafir etti. Şimdi ise onlardan sadece harabeleri kalmış. Çünkü hepsi fani idi ve fenaya gitti. Ne kadar güçlü olsalar da, ne kadar kudretli ve otorite sahibi olsalar da, hepsi faniydi, ölümlüydü, geldiler, gördüler, yaşadılar ve göçtüler. Baki olan Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onların halini şöyle anlatır. Hud suresi. İşte bu helak olmuş memleketlerin önemli haberlerindendir. Sana onu kıssa olarak anlatıyoruz. Onlardan yerinde duranlar da var, biçilenler de. Hac suresi. Nice memleketler vardır ki zulüm yaparlarken biz onları yok ettik. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Geride nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar bırakılmıştır. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, tarih geçmişe ibretle bakana her şey fani, yalnız Allah bakidir der. Muhammed suresi. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş?
Dünya hayatı geçicidir. Bizleri ebedi olan bir alem beklemektedir. Bu fani dünya, baki olanı kazanmak için bize verilmiştir. Kıymetini bilmeli, dünya hayatını boşa geçirmemeliyiz. Dünya, hal lisanı ile kendisini ibretle seyredenlere, "Bana aldanma, ben de faniyim, benim de sonum kıyametle gelecek, baki olan sadece Allah'tır" Celle Celaluhu der. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu, rahmetiyle yarattığı kulunun fıtratına sevgiyi ve muhabbeti işlemiştir. Kulunun bedeninin gelişmesi için gerekli gıdayı alabilmesini, midesinin açlık duygusuyla harekete geçmesine bağladığı gibi, kulunun fani dünyaya bağlanmaması için de fıtratına ebedi olanı sevme duygusunu yerleştirmiştir. İşte insan bu sonsuz rahmetin ışığında yeryüzünde geçirdiği kısıtlı ömrü bile baki olan her şeyi özleyerek, arayarak mutlu olmaya çalışır. İnsanoğlu gönlüne yerleştirilen sevme duygusunu Yaradanına yöneltir, muhabbeti sadece ona hasrederse, işte o zaman dünya hayatının acılarıyla, sıkıntılarıyla fazlaca üzülmez, dünyadaki ayrılıklar ile perişan olmaz, fırtınalar karşısında yıkılmaz. Ve insan bilir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir, kaybolucudur, üzülmeye değmez. Ve yine bu insan bilir ki dost bildiği, kendisine güvendiği ve sevdiği yaradılanların tümünün kendisine döneceği zat bakidir. Baki olana sevdalı kullar acılarla ve ölüm imtihanlarıyla sarsılmaz. Bu kullar bilir ki gerçek sevginin, gerçek şefkatin kaynağı olan Zat-ı Zülcelal rahmeti ile onları sarmalamaktadır. Bir gün muhteşem huzurda bir araya gelinecek ve seven sevdiğine, herkes mabudu, maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Aziz kardeşlerim, insan yani bizler yanlışlık yapar da fıtratındaki sevgiyi fani olan şeylere yöneltirse, işte o zaman daha dünyadayken onların kendisini bırakıp gitmelerini gördükçe tarifsiz acılar yaşar. Onun için dünya artık cehennem olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi aşırı sevmemeyi öğütlemiştir. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Bir kimseyi aşırı sevme. Bir gün senin düşmanın olabilir. Bir kimseye de aşırı düşmanlık besleme. Bir gün senin dostun olabilir." Kısa olan ömür, baki olan Allah'ın yolunda sarf edilerek uzun ve meyvedar bir hale getirilebilir. Böylece Yüce Rabbimizin rızası talep edilecek amellere koşulur. Allah Celle Celaluhu, el-baki olan Yüce Allah, öyle bir dosttur ki onu tanımalı, hayatımızın onunla nasıl değerlendiğinin
kıymetlendiğinin farkına varmalıyız. Peygamber Efendimiz ilmin inceliklerini soran bedeviye ilmin başını öğrendin mi diye sordu. O da ilmin başı ne ki dedi. Bedeviye efendiler efendisi ilmin başı Allah'ı tanımaktır. Bu da onun misli, benzeri, zıddı, dengi ve eşi olmadığını, vahid, evvel, ahir, zahir ve batın olduğunu bilmektir buyurdu. Bir başka zaman diliminde ise acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi kişinin Allah'ı iyi tanımış olmasındandır buyurdu. Kudretiyle zamana hükmeden el-baki olan Rabbimiz, Ramazan ayının son 10 gecesine gizlediğin Kadir gecesini ihya eden kullarına 80 yıllık ibadet sevabı veren Rabbimiz, Mi'raç hadisesiyle Habibini gece yürüyüşüyle gayb aleminde ağırlayan ve biz aciz kullarına bastı zamanı gösteren Rabbimiz, ruhumuza beka aleminin huzurunu dolduran, kısacık ömrümüzü zaman içinde zamanlar halk ederek kıymetlendiren Rabbimiz, senin önünde diz çöküyor, huzuruna duruyor, başımızı secdelere koyuyor ve sana kelamınla iltica ediyor, sığınıyoruz. Rahman suresi, yer üzerinde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü ve zatı baki kalacaktır. Amenna ve saddakna ya Rabbi. Ya Rabbi, yalnız senin hak ilah olduğuna inanıyor ve yalnız sana ibadet ediyoruz. Ya Rabbi, bizi El-Baki ismine ayine eyle. Kasas suresi, size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Artık akıl etmez misiniz? Ya Rabbi, bizlere hayatı dolu dolu yaşamayı nasip eyle ki huzurunda toplandığımızda yüzü sevinçle parlayanlardan olalım. Dünyada kalıcı değerler için yarışalım ve ahirete sevinç içinde koşalım.''

الواريس جل جلاله. الواريس mahlukatın tümü yok olduktan sonra diri kalacak olan, ebedi olan, dünya hayatındaki servetlerin geçici sahipleri ahirete göçtükten sonra da varlığı devam edecek olan, servetlerin gerçek sahibi olan demektir. Âl-i İmran Suresi. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Malikel Mülk'tür. Varlığın tek sahibidir. Mülkünde ortağı yoktur. Kulları bu mülkten kendilerine emaneten verileni kullanabilir. Hicr Suresi. Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve hepsinin varisleri de biziz. Kasas Suresi. Biz maişetleriyle şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri kendilerinden sonra oralarda pek az oturabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. İnsanoğluna hayatta mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmesi yeter. Bu hakikat insanda varlık sahibi olunca İnsan şımarmayacak kadar büyük bir bilinç yerleştirir bünyesine. Tefekkür gafleti izale eder. Tapulardaki isimlerin sürekli değişmesi, o mülk sahibinin fani olan insanlar olmadığını gösterir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: ölüyü üç şey takip eder. Kabre kadar gider de ikisi tekrar geri döner. Biri orada onunla beraber kalır. Ölüyü ailesi, malı ve ameli, yaptıkları takip eder. Neticede ailesi ve malı geriye döner de kendisiyle beraber sadece ameli kalır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Tekasür suresini okuyordu. Sureyi bitirince sahabelerine dönerek şöyle buyurdu: Ademoğlu malım malım deyip duruyor. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın var mı? Evet, Efendiler Efendisi'nin hitabına bakınız. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğin, giyip eksilttiğin veya sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın var mı? Bırakıp gidiyorsun. İnsan malını bırakır gider mi? Mesela güzel bir evimiz var diyelim. Evimizi başkasına bırakıp gidebilir miyiz? Güzel bir arazimiz var. Başkasına bırakıp gidebilir miyiz? Bırakıp gidiyoruz. Neden? Çünkü o malın, o mülkün gerçek sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Yine Efendiler Efendisi, kişinin kendi malı hayır yaparak önceden gönderdiği, mirasçının malı da harcamayıp geriye bıraktığıdır buyurur. Âl-i İmran Suresi. Allah'ın
kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Yani Allah sana veriyor, sen vermiyorsun. Bu cimrilik. Hayır, o kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yüce dinimiz İslam, insana muhteşem bir hayat kazandırır. Varlığın gerçek sahibini tanımak, bilmek, dünya hırsını yok eder, bitirir. Mülkün emanetçisi olduğunu bilmek, paylaşmayı getirir. Mülkün emanetçisi olduğunu bilmek, insanı veren el konumuna getirir. İnanan insanın işi para biriktirmek, üst üste mal yığmak değildir. İnanan insan zamanını kendisine ölüm meleği gelmeden önce emanetçisi olduğu malı yerlerine ulaştırmakla geçirir. İnanan insan Rabbim ilmimi arttır diye dua eden iki cihan serverinin izinde yürür ve ölünceye kadar ilim peşinde koşar. Nitekim öğrenmenin yaşı yoktur. İnanan insan Allah'a olan sevgisini Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenerek ve onunla amel ederek Hazreti Peygamber'e olan sevgisini de sünnetlerini öğrenip yaşamına geçirerek ispat etmeye çalışır. İnanan insan bilir ki toprağa birkaç metrelik kefenden başka bir şeyle girilmiyor. Ahiret yolculuğundaki tek azık takvadır. Yani Allah Celle Celaluhu'dan hakkıyla korkmak ve onun emirlerine göre yaşamaktır. Meryem Suresi, o cennet ki biz kullarımızdan takva sahiplerini ona varis kılacağız. Mü'minun Suresi, ki Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. Ey malın mülkün tek sahibi, mülkünde ortağı olmayan, her şeyin tek varisi olan Rabbimiz, bizi El-Varis isminin ışığında yaşayıp dünyaya ehemmiyet vermeyenlerden, gönüllere sevgiyle girip sevgiyi miras bırakanlardan, kendini mal mülk sahibi sananlardan değil, rızanı kazanan ve kullarınla yaptığı alışverişlerde Allah senden razı olsun duasını alabilenlerden eyle. Enbiya Suresi, andolsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak salih kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık. Ey Rabbimiz, yeryüzünün hilafet görevini bilinçle yapıp arzı ahirete basamak eyleyen salih kullarından olmamızı nasip eyle. Ey Rabbimiz, yerlerin ve göklerin kullara şahitlik edeceği o zorlu günde ilmi peygamber mirası olarak kabul edip onun peşinden koşan, ilim öğrenen, ilim öğreten ve o ilimle amel ederek yaşayanlardan olmamızı nasip eyle. Ey Rabbimiz,
tek kapımız sensin. Sinemizdeki özü bilensin, satırlarımızı aciz gönlümüzün sana hediyesi olarak kabul et. Ve bu meseleleri arkamızda bıraktığımız yavrularımıza ve gönül dostlarımıza miras eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: bir mabut yoktur illallah.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Güç niyette diyor. Anla, iş biter. Aklı, iradeyi kaldır yere ser. Balı yapan yapar. Vız vız et yeter. Niyetle dağ bile düz olur kurban. Niyetle dağ bile düz olur kurban.

yandım, bittim, boş laf. Arifler anlar. Bu yolda maşun aynı olmak var. Onu görmüyorsa sana bakanlar, sevdim demek kuru söz olur kurban. Sadığa tüm cihan sultanlık sunsa, vermez köleliği ateşte yansa, ellerin başına tac olmaktansa, onun ayağına toz olur kurban.

Ne demekmiş bu can onun kurbanı? Zaten maşumdur aşığın canı. Bir tek bakışına iki cihanı feda etsen bile az olur kurban. Kalp çocuk gibidir, öğret söylesin. Saat gibi her an hep Allah desin. Üvey evlatlık da nimettir kesin. Ama virdi çeken öz olur kurban. Nefs kırk ayak gibi, yakmadan olmaz. Kırkını gövdeye çekmeden olmaz. Kaşın arasına çıkmadan olmaz. Muradın vird ile tez olur kurban. Ben demeyi bırak, daima sen de. İddian yalandır sen varsan sen de. Aşık, maşuk yürür karlı bir günde. Yerde bir kişilik iz olur kurban. Yerde bir kişilik iz olur kurban.

0: Gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi

0: Kur'an-ı Zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Ya Samet, ya Samet.
1: Gönlümüzden
0: doğurmadın.
1: Gönlünüze
0: doğrulmadın.
1: Davet Radyo.
0: Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç. Her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.
1: Davet Radyo.
0: Sen.
2: Şuara 169-173 Hazreti Lut'un duası.
3: Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar.
2: Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

Radyo. Güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek. Gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı bu son soluktur, bir bengüsü ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık başka güneşler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver atsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler, gel. Seni nasıl çağırsak bize ses ver ey. Biz bunca toplandık, bunca yürek seni bekler, gel.

0: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
1: Gönlümüzden
0: en kesif orduların
1: Davet Radyo
0: 4'ü 5'i. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arsa.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti, o benim sun-i bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile kanayan nahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizen ile briz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

0: 91.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
2: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve la akıbeti lil muttakin, ve la udvane illa ala zalimin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 14. lemanın 2. makamı, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle Ordu'nun Leman'ın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dakaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfa-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay-i musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalaamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
3: Estağfurullah. Buyurun hocam.
2: Buyurun.
3: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
2: Amin.
3: Okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
2: Amin.
3: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
2: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
3: hayırlısıyla
2: dilemek lazım. Dilemek lazım.
3: Hayırlısıyla ıslah etsin diye dua etmek lazım.
2: Amin. Abi çünkü öncelikle ıslahın özür diliyorum şeyi de olabilir. Ağır evet. Şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzvumuzu alarak da ıslah edebilir.
3: Allah'ım
2: belki adına. Nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla suhuletle yapsın inşallah.
3: Tabii. İstiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin. Amin diye dua inşallah. Etmek lazım. Amin. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah yani başladığımız zaman bize neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manaları inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah hem dünyaya hem ahirete hem arıza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
2: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kart vizitine Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Oh, bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
3: Evet, değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
2: Ona başlarız.
3: Yani biz dahi başta ona başlarız.
2: Evet.
3: İnşallah Rabbim istifade etmeyi, istifademizi Amin. Ziyadeleştirsin.
2: Amin.
3: Ama benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde 6. nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi.
2: Buyurun abi.
3: Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı, daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar. Neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini. Bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ilaçları da var.
2: Bildiğimiz demir, bakır,
3: evet,
2: çinko var.
3: Bildiğimiz bunların yani, hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
2: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat
3: diyebiliriz tabii.
2: Diyebilir miyiz?
3: Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirlerinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
2: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
3: Evet, sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
2: Yani demir... Toprakta da, kainatta da demir var, insanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
3: Bunları demek ki aslında şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede, mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Levh-i mahfuz.
2: Levh-i mahfuz.
3: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
2: Ve
3: temsil insandan.
2: Şöyle de abi özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük insandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz işte sahip. Demek ki levh-i mahfuzda da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor.
3: Tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda işte diyor kemikler var. Kemikler neden bahsediyor? Bak kainattaki bütün taşlar. Akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı suyu ayrı, tuzlu suyu ayrı. İnsanın
2: gözünden
3: gelenler ayrı, burnundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
2: Onun olsun.
3: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
2: toprağın,
3: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah. Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
2: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
3: Buyurun abi.
2: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
3: O şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim, rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin, böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar,
2: yaptırıyorlar
3: artık.
2: Evet.
3: İstenen kıvama, terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir işte bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz, bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur, diyor eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil, istenen kıvama getirdin
2: ama
3: mi?
2: Ama şu yanlış anlaşılmasın, Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
3: Evet, tabii bir anda oluyor.
2: Bir anda.
3: İşte bunların hepsi bak, rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabirinde birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin, rububiyet, sikkeyi rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
2: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
3: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyet-i mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen, yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
2: Evet.
3: Bütün yaratılanlar, böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
2: Bu insan idrakinin dışında.
3: Dışına çıkıyor.
2: Evet.
3: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin, biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunlar arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
2: şöyle bir örnek olabilir. Buyurun, fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor
3: gibi
2: diyebilir miyiz?
3: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak dönüyor, birbirimize yardımcı oluyor.
2: Evet.
3: Bir dönü, bir teanüt, bir sanüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse, ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı, ineklerin karnı doyuyor. Bak rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren. Güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen, güneşi hem kendi etrafında hem yıldızlar etrafında hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçiriyorken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının mahlukatı, rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesini
2: o daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, yaşamları, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım.
3: İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi kübra-yı uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
2: Bismillah.
3: Allah'ın adıyla. Amin. Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor. Kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birinin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçı kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
2: Nasıl taşı diyor. Çatlatır yani?
3: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, incecik kök taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yollar açıyor gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi o işte ne bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgılıyor, o salgı diyor onu.
2: Parçalanmasını çağırıyor.
3: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte. Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. O
2: lisanı mahsus.
3: Onun lisanı da o, Bismillah da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgı?
2: Onu yaratan
3: değil mi? O oraya gidiyoruz. Evet. Bak herkes işte bak diyor ya, sikkeyi kübra-yı uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek. O anahtarı oradan çek. Olur. Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
2: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
3: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durum biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götür işte para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
2: Merhametten.
3: Bak rahmetten dolayı adam, rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun. Rezzak isminin tecelli, Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralılara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
2: Merhametten tezahür eden.
3: Simaz nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için. İdaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek.
2: Yemesini, içmesini sağlamak.
3: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer.
2: Evet.
3: Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azami derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azami derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunmasın. Bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in Bismillahirrahmanirrahim'in Sikke-i Kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
2: Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulya-i Rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden Üstüke-i Ahadiyet'in kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
3: Evet. Burada da insan simasına gittim, ona Rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye, yarattığı her şeye adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahime. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örneği, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak bütün vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
2: Allah Allah.
3: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
2: Camda siyahta farklı tezahür farklı, ediyor.
3: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi, Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
2: Yüceler yücesi.
3: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Ne dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuant-ı merhamiyet ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet rahmet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er-Rahim ona bakıyor.
2: Er-Rahim
3: insandaki bu şeye bakıyor.
2: Daha öze indik.
3: Daha özeneyerek geldik. Evet abi.
2: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
3: Bu kadar.
2: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
3: İnsani, insanı demiyor bak.
2: İnsani.
3: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini, o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip edersek kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsaniyet tabiri, hani mertebesine çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize Bismillahirrahmanirrahim. O zaman demek ki bizim, hani bizim sözü Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıp beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman işte bir kez daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişgahımızda da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğimiz zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
2: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
3: Amin inşallah.
2: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahnu da'vahum ve da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahil ta'alal Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
0: Atası İbrahim, soyu ne güzel, tertemiz mayası, huyu ne güzel, serviler de hayran, boyu ne güzel, müjde dostlar, müjde, doğdu o güzel, başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel, olayları doğru okuyan Persler, diyordu ki, gece gündüzü besler, uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan, uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı, sarayının sütunları yarıldı, adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran, kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü, taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü, nehrin uğradığı deprem müthişti, hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu, Savalılar üzgün ve umutsuzdu, gölleri kurumuş, Sava susuzdu, koşup suya giden eli boş döndü, susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün bir düşün hele, doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele, ateş su kesildi bir anda sanki, sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor, yükselen nur ruha neşe katıyor, batılın yıldızı sönmüş batıyor, artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu, bu din böyle devam etmez diyordu, gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler, Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar, şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar, yıldızlarda cümbüş, kayan kayana, her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana, artık geçit yoktur nifak saçana, şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları, nasıl eğdirmişti mağrur başları.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Şimdi reklamlar.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
8: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
9: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Davetradyo.com.tr.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

korku çığları ve irin selleri aç yırtıcılar. Suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, duldasız, hüryan. Bir cana, bir de başa. Seher vakti leylim leylim, cellat, nişangahlar aynasındasın. Oy, sevmişem ben seni. Sevmişim ben seni. Üsküdar'dan bu yanlı kimin yurdu? E canım, çiçek dağı kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz munzur. Şahmurat suyu kan akar. Ve ben şairim. Namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim.

0: Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek, bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam, sevgili, yaran derine gitmiş fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, düşün uzay çağında bir ayağımız. Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri. Düşün olasılık atom fiziği. Ve bizi bize den amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı. Yarının çocukları gülleri için. Her birinin ayva tüyü çilleri için. Koymuş postasını, görmüş restini. He canım he, sen getir üstünü. Uy havar. Muhammed İsa aşkına, yattığın ranza aşkına. De hey dağları un eder Ferhad'ın gürzü. Benim de boş canım hançer yalımı. Ve zulamda kan ter içinde asi. He desem, he desem koparacak dizginlerini yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy oy, sevmişem, sevmişem, sevmişem ben seni. Sevmişem ben seni.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden, ey tabibim tutya ister. Safayı sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet, ruzi mahşerde. Ki derdi bidevâ-yı masiyet senden şifa ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sîneden imdad. Benim bâr-ı günahım lütf-i şah-ı

Dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz, sensiz ne mülk-ü mal-u cah ister, ne de zevk-u safa ister. Nola bir kere şad olsun cemal-i ba kemalinle, ki kemter bendeniz esad, sana olmak

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 16.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
4: Gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa bir gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu bizdir.

Diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca, suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar, evet bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: Gönlünüzden gönlünüze davet radyo.
1: Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin. Başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin. Çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Gönlümüzden
1: müjdeler taşındı sonsuzluk diyarından.
0: Davet Radyo.
1: Dalga dalga süslendi her yer, yöneldi aşk ile Muhammed Mustafa'ya. Gökler selama durdu, yeryüzü kucak açtı hasretle. Ay ve güneş pervane oldu Muhammed Mustafa'ya. Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya. Umutları filizlendi masum kızların, nura gark oldu Mekke. Cuşa geldi cümle canlar, yüreklerini açtı Muhammed Mustafa'ya. Doğdu varlığın nuru, melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi sevgililer sevgilisi gül yüzlü Muhammed Mustafa'ya.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla yaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilir.

0: D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura gark ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem, haf-i yezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talimatı veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılacaktı. Müminler yoğun bir hazırlığa başlıyordu. Bir heyecan ve telaş içindeydiler. Allah yolunda mallardan ve canlardan sınavlar vereceklerdi. Onlar tatlı bir telaşın içindeydiler ama öbür taraftan münafıklar sinsi bir kampanya başlatmışlardı. Müminlerin morallerini bozmak, olabildiğince savaşa katılmalarını engellemek istiyorlardı. Burada karşımıza bütün boyutlarıyla münafık potre çıkıyordu. Bütün zamanlarda aynı özellikleri sergiliyorlardı. Onlar bütün zamanlarda Müslümanların çabalarını, kazanımlarını karalamaya, küçük göstermeye çalışırlardı. Bunu yaparlarken yalan ve iftirayı çok rahat bir şekilde kullanırlardı. Doğruyu söyleme rahatlığı içerisinde yalanı, iftirayı çok rahatlıkla dillendirirlerdi. Müminler Tebük seferine hazırlanan ordu için ellerinde olanları vermenin telaşı içindeydiler. Münafıklar ise onların yardımlarını son derece küçümsüyor, alay alıyorlardı. Ciddi boyutlarda katkı sunan müminler içinse gösteriş yapıyorlar diye mahkum etmeye çalışıyorlardı. Münafıklar müminlerin en küçük başarısına dahi tahammül edemiyorlardı. Derin rahatsızlıklar duyarlardı. Dillerini saldırı unsuru olarak kullanırlardı. Müminlerin azimlerini, şevklerini kırmaya gayret ederlerdi. Kendileri hiçbir zaman riske girmezlerdi. Hayatlarının merkezine menfaatlarını koymuşlardı. Daima kazanmaya, almaya çalışırlardı. Menfaatleri olmadan asla vermezlerdi. Müminleri akılsız görürler, küçük, hakir görürlerdi. Kendilerini keskin kavrayışlı bulurlardı. Akıllı görürlerdi. Başa çıkamayacakları bir durumla karşılaşırlarsa hemen taktik değiştirirlerdi. Onlar menfaatlerini gerçekleştirmek için her şeyi mubah görürlerdi. Her yola girerlerdi ki isimler de münafıktı. İki yüzlüydüler. Bazen dört yüzlü, beş yüzlü olabilirlerdi. Arazi kaç maske gerektiriyorsa o kadar maskeyi rahatlıkla kullanabilirlerdi. Ortamı daima bulandırmak isterlerdi. Bulanık ortamları çok severlerdi. Dumanlı havalarda kurtla kuzunun birbirinden ayırt edilmesi çok zor olurdu. Bulanık ortamları oluşturmak için yalan haberler yaymayı, iftiraları dalga dalga oluşturmayı biricik yol olarak görürlerdi. Böylece toplumu korku ve endişe anaforuna düşürmeye çalışırlardı. Hedeflerine varırken de yalana tutunurlar. Hedeflerine varamazlarsa daha büyük yalanlara, iftiralara tutunurlardı.

0: münafıklar Tebük seferine katılmayacaklardı. En azından bir kısmının kararı böyleydi. Bu nedenle bahaneler, mazeretler uyduruyorlardı. Aslında onların savaşa katılmamaları daha hayırlıydı. Zira onlar savaş esnasında da ciddi sorunlar çıkarırlardı. En nazik zamanlarda problemler oluştururlardı. Bu durumsa müminlere daha çok zarar verirdi. Daha tehlikeli olurdu. Tövbe suresinin 47. ayetinde "Sizinle birlikte çıksalardı, size kötülük ve zarardan başka bir şey vermezlerdi. Ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi" buyuruluyor. Tebük seferi çetin ve zorlu bir seferdi. Büyük bir ordunun üzerine gidiliyordu. Yaz mevsimiydi. Havalar ileri boyutta sıcaktı. Yol çok uzundu. Açlık ve susuzluk hallerine düşüleceği belliydi. Peygamber Efendimiz talimatını beyan buyuruyordu. Kimseyi zorlamak yoktu. Bu sefer samimi müminlerle samimi olmayanları ortaya çıkartacaktı. Münafıklardan bir haylisi Resul-i Ekrem'e gelip mazeretlerini bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara izin verdi. Aslında onların yalan söylediğini biliyordu. Ama herkes kendi iradesiyle hareket edecekti. Baskı söz konusu değildi. Bu savaş kalplerde olanları açığa çıkartacaktı. İslam ordusu Bizans üzerine hareket ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde savaşa katılmalarını deklare etmişti. Samimi müminlerin bu seferden geri kalmalarına gönlü razı değildi. Bu Rahman-ı Rahim'in razı olmayacağı bir durumdu. Ordu hareket halindeydi. 30 bin kişilik bir orduydu. Müslümanların ilk defa böylesine büyük bir ordusu teşekkül ediyordu. Kalplerinde zayıflık olanlardan bazıları "Ordu kalabalık, görünmem mümkün değildir" diyerek sessizce ordudan ayrılıyor, Medine'ye dönüyordu. Bazı kimselerin ordudan ayrılmış olduğu tespit edilince Peygamber Efendimiz'e haber veriliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kaçanlara, Medine'ye dönenler için "Bırakın onları. Onlar da bir hayır olsa Yüce Allah onları size kavuşturur" buyuruyordu. Ortada görünmeyenlerden biri de Hazreti Ebu Zer'in Gıfari'ydi. Özellikle onun görünmeyişi hayretlere neden oluyordu. Herkes çok iyi biliyordu ki Hazreti Ebu Zer böyle büyük bir fırsatı kaçırmazdı. O peygamber ikliminin gözdelerindendi. İlginçti. Hakikaten orduda gözükmüyordu. Durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı manayı telaffuz ediyordu. "Onda bir hayır varsa Yüce Allah onu size kavuşturur" buyuruyordu. Ebu Zer'in durumu farklıydı. Devesi zayıftı, güçsüzdü. Yola çıktıktan bir süre sonra deve yoruluyor ve geride kalıyordu. Ebu Zer radıyallahu anh bu duruma son derece üzülüyor ama elinden de bir şey gelmiyordu. Ebu Zer'in Gıfari olayı şöyle anlatıyordu. "Devem bakımsız olduğu için yürümeye hali yoktu. Bu nedenle ordunun gerisinde kalmıştım. Zorlukla yolculuk yapıyor, bir türlü orduya yetişemiyordum. Kendi kendime dedim ki, bir yerde birkaç gün kalır ve deveyi bir güzel besleyip dinlendirirsem biraz güç kazanır. Böylelikle yürüyebilecek hale gelir. O zaman biner ve hızla orduya yetişirim." Dediğim gibi yaptım. Uygun bir yere gelince mola verip birkaç gün kaldım. Bu süre içerisinde deveyi bir güzel dinlendirip besledim. Sonra yola çıktım. Ancak devede hayır yoktu. Yürümek istemiyordu. Bütün zorlamalarıma rağmen deveyi istediğim gibi yürütemeyince taşıyabileceğim eşyaları sırtıma alıp yürüyerek orduya yetişmeye karar verdim. Biraz daha gecikirsem yetişmem hepten imkansızlaşacaktı. Hava çok sıcaktı. Yolculuk çok zordu. Ancak buna rağmen kendimi zorladım ve gündüzleri dinlenip geceleri yolculuk yapan orduya yetişmek için çabalayıp durdum. Bir gün öğle vakti konaklamış bulunan orduya yetiştim. yorgunluktan ve susuzluktan perişan olmuştum. Ama orduya yetiştiğim, tekrar Resulullah'ın yanında olduğum için sevinçliydim. Hazreti Ebu Zer Efendimiz yorgun yorgun orduya doğru gelirken gözcülerden biri geldiğini görüyor ve hemen Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Bir adam tek başına yürüyerek geliyor dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, gelen acaba Ebu Zer mi? Gelenin Ebu Zer olmasını isterim buyurdular. Gözcülerden biri tekrar koşarak geliyordu. Gelen Ebu Zer dediğinde Resul-i Ekrem Efendimiz'in sevinci gül yüzlerinde belirginleşiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'ine huslat edince hal ve hatırını sordu ve niçin gecikmiş olduğunu sual eyledi. Hazreti Ebu Zer yaşadıklarını Peygamber Efendimiz anlattı. Resulullah hemen Ebu Zer'e, ey Ebu Zer, Allah senin her adımına bir hayır yazsın, seni bağışlasın diye duada bulundu. Yolculuk binbir zorluklarla sürüyordu. İslam ordusunu can evinden vuransa susuzluktu. Açlığa katlanmaya çalışıyorlardı, direniyorlardı. Ama susuzluk onları daha bir çaresiz, halsiz, takatsiz bırakıyordu. Konuşmaya dahi takatleri olmuyordu. Gözleri kararıyor, önlerini göremez hale düşüyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, kimimiz devesini kesip devenin hörgücünde bulunan suyu içmeye çalışıyordu diyordu. Bu yolculuk kulun gücünün son sınırına dayanıyordu. Defalarca ölümcül duruma düşüyor, nefeslerinin kesileceğini ve bu yolda öleceklerini düşünüyorlardı. Halleri böyle bir düşünmeyi zorunlu kılıyordu. Bir konaklama sırasında Peygamber Efendimizin Kasva isimli devesi kayboluyordu. Münafıklar daima bozgunculuğun peşindeydiler. Ortaya çıkan her fırsatı kendilerince değerlendirip problem oluşturmaya çalışıyorlardı. Efendimizin Kasva isimli devesi aranıyor ama bulunamıyordu. Münafıklar hemen devreye giriyor, ortak bir ses halinde, tuhaf şey, Muhammed peygamberim der, göklerden haber verir. Oysa yeryüzünden haberi yoktur. Devesinin nerede olduğunu dahi bilemiyor diyorlardı. Bu inkar yüklü sözler Peygamber Efendimiz'e ulaşıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi ben yalnızca Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Allah bana şimdi bildirdi. Kasva şu iki dağın arasındaki vadide, yuları bir ağaca dolanıp kalmıştır. Haydi oradan getirin buyurdular. Bütün peygamberler ve Peygamber Efendimiz önce Rahman Rahim olan Allahu Teala'yı anlatırlardı. Sahih, doğru bir Allah inancını dile getirirlerdi. Bunun en özlü ifadesi kelime-i tevhiddi. Allah'tan başka ilahın olmadığı gerçeğiydi. İnsanlık aleminde insanlar nice varlıkları ilahlaştırıyorlardı. Ama bu ilahlaştırmanın hakikatte hiçbir bağlantısı yoktu. İnsanların kendi kuruntularıydı, kurgularıydı. Hristiyanlar bu derin yanlışa düşüyorlardı. Hazreti İsa aleyhisselama ilahi özellikler yüklüyorlardı. Her şeyi bilen, alim olan Rabbimizdi. Hiçbir insanın her şeyi bilmesi mümkün değildi. Değil, her şeyi sadece insan ilimlerini okumaya takati yetmezdi. Peygamber Efendimiz hiç rahatsız olmadan, bilakis Rahman Rahim'in doğru anlaşılması için her vesileyle bu konuyu netleştiriyordu. Öyle beyan ediyordu. Ben yalnızca Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahulazim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmetle, Rahim Allah'ım. Kusur bizde, affu mağfiret sende. Ümit bizde, kerem ve rahmet sende. Sen rahmet etmezsen, vay halimize. Ne olur bahşeyle, gafur Allah'ım. Kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

hamdolsun verdiğin nimetlerine. Medet ya ilahi adaletinle. Son nefeste kelime-i şehadet, ahirette Resulünden şefaat nasip eyle. Ne olur güzel Allah'ım.

0: Saffat 99-101 Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki,
1: ben Rabbime gidiyorum, o bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et.
0: Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

Ya Nafi, ya Nafi, yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin.
Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Allah'tır yiğidim azığımız, hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidin, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, İnkılaba az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı.
1: Gönlümüzden gönlümüze.

0: Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağlarımı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Hey ne yavuz inilersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Namü ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açı ben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı, uyandı kana boyandı. Yandı şol yüreğim yandı. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a ne oldu? Aşkın deryasına daldı. Yine baharistan oldu. Niçin ağlarsın bülbül hey?
1: Gönlümüzden gönlümüze peygamber. Davet Radyo.
2: Vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim. O gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a. Güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir. Senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır. Müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz son şeyen lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım. İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahından geç beni. Esen yeller selamımı götürsün. Kıble yeli nur kokunu getirsin. Onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, bozdeveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.
3: Özbal Boya günün sözünü sunar.
4: İnsanın üç dostu vardır. Bir, şahsi dostu. İki, dostunun dostu. Üç, düşmanının düşmanı. Hazreti Ali radıyallahu anh.
3: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu irem, çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tut.

aşinayı bezmi yar ol, pırfigan etsin seni. Hizmet et piran aşka, feyzkar etsin seni. Andeli basa sadayı nale-i feyz averün, hem civar-ı gülsitan dük beyan etsin seni. Cübbe-i namusu zühdi soy, bırak gitsin hemen. Irka-i levh-i melamet ki nihan etsin seni. Ruhnihad-ı zırha puşo, tevazu itmüdan. Cümleye sertac-i dük Mevla ayağın etsin seni. Leşker-i nefs ile daim iccidal eyle cihad. Rahatın kes nefsinin, ta ki eman etsin seni. Sagar-ı sahbayı aşk ile neciba neşeya. Ol tamamen ta ki azad-ı cihad etsin

doldurdu cihanı gönül, ezkârı hu yahu ile. Tahki münevver ola dil, envârı hu yahu ile. İlmile dünden al sebak, zahir ola ta ve çihak. Eşyaya ibret ile bak, esrârı hu yahu ile. Meydana aşıkana gir dila, aşıklara eyle sala. Olma sakın kim aşina, ağyarı hu yahu ile. Eyle semavat-ı makam, İsa ile eyle hıram. Tahsil kıl binen günam, asarı hu yahu ile. Hu ile dolmuştur cihan, bu sırra sen itme güman. Eyle neciba gel figan, tekrarım

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk ismi ilahi El-Baki Celle Celaluhu ismi mübarek olacak. El-Baki, ebedi olan, varlığının sonu olmayan demektir. Enbiya suresi, her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şer ve hayırla imtihan olmak üzere deneriz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu insanı yaratmış ve onu ölümlü, fani kılmıştır. İnsanoğluna bir ömür takdir edilmiş ve hiç kimseye de bu ömür çizgisini aşabilme yetkisi verilmemiştir. Hiç kimse ömrünü bir dakika uzatma ya da bir dakika kısaltma hakkına sahip değildir. Her insan kader formunda yazılı olan zamanı doldurur ve ayrılır dünya denilen bu misafirhaneden. Bu handan Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana nice nesiller gelip geçmiştir. Hiç kimse bu dünyada ebedi kalamamış, ecel saati gelenler Allah'ın elçilerine boyun eğerek ebedi aleme göç etmiştir. Zaman işte bu noktada adeta dillenir, aklını kullanabilene, düşünebilene her şey fani, ancak Allah bakidir der. Bu yaşlı dünyamız nice iyi insanları ve nice kötü insanları dolaştırdı omuzlarında. Dünya kendilerini ilah eden, ilah ilan eden firavunları da, Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrutları da, kayaları inanılmaz bir teknolojiyle oyan Ad kavmini de misafir etti. Şimdi ise onlardan sadece harabeleri kalmış. Çünkü hepsi fani idi ve fenaya gitti. Ne kadar güçlü olsalar da, ne kadar kudretli ve otorite sahibi olsalar da, hepsi faniydi, ölümlüydü, geldiler, gördüler, yaşadılar ve göçtüler. Baki olan Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onların halini şöyle anlatır. Hud suresi. İşte bu helak olmuş memleketlerin önemli haberlerindendir. Sana onu kıssa olarak anlatıyoruz. Onlardan yerinde duranlar da var, biçilenler de. Hac suresi. Nice memleketler vardır ki zulüm yaparlarken biz onları yok ettik. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Geride nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar bırakılmıştır. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, tarih geçmişe ibretle bakana her şey fani, yalnız Allah bakidir der. Muhammed suresi. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş?
Dünya hayatı geçicidir. Bizleri ebedi olan bir alem beklemektedir. Bu fani dünya, baki olanı kazanmak için bize verilmiştir. Kıymetini bilmeli, dünya hayatını boşa geçirmemeliyiz. Dünya, hal lisanı ile kendisini ibretle seyredenlere, "Bana aldanma, ben de faniyim, benim de sonum kıyametle gelecek, baki olan sadece Allah'tır" Celle Celaluhu der. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu, rahmetiyle yarattığı kulunun fıtratına sevgiyi ve muhabbeti işlemiştir. Kulunun bedeninin gelişmesi için gerekli gıdayı alabilmesini, midesinin açlık duygusu ile harekete geçmesine bağladığı gibi, kulunun fani dünyaya bağlanmaması için de fıtratına ebedi olanı sevme duygusunu yerleştirmiştir. İşte insan bu sonsuz rahmetin ışığında, yeryüzünde geçirdiği kısıtlı ömrü bile baki olan her şeyi özleyerek, arayarak mutlu olmaya çalışır. İnsanoğlu, gönlüne yerleştirilen sevme duygusunu Yaradanına yöneltir, muhabbeti sadece ona hasrederse, işte o zaman dünya hayatının acılarıyla, sıkıntılarıyla fazlaca üzülmez, dünyadaki ayrılıklar ile perişan olmaz, fırtınalar karşısında yıkılmaz. Ve insan bilir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir, kaybolucudur, üzülmeye değmez. Ve yine bu insan bilir ki dost bildiği, kendisine güvendiği ve sevdiği yaradılanların tümünün kendisine döneceği zat bakidir. Baki olana sevdalı kullar acılarla ve ölüm imtihanlarıyla sarsılmaz. Bu kullar bilir ki gerçek sevginin, gerçek şefkatin kaynağı olan Zat-ı Zülcelal rahmeti ile onları sarmalamaktadır. Bir gün muhteşem huzurda bir araya gelinecek ve seven sevdiğine, herkes mabudu, maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Aziz kardeşlerim, insan yani bizler yanlışlık yapar da fıtratındaki sevgiyi fani olan şeylere yöneltirse, işte o zaman daha dünyadayken onların kendisini bırakıp gitmelerini gördükçe tarifsiz acılar yaşar. Onun için dünya artık cehennem olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi aşırı sevmemeyi öğütlemiştir. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Bir kimseyi aşırı sevme. Bir gün senin düşmanın olabilir. Bir kimseye de aşırı düşmanlık besleme. Bir gün senin dostun olabilir." Kısa olan ömür, baki olan Allah'ın yolunda sarf edilerek uzun ve meyvedar bir hale getirilebilir. Böylece Yüce Rabbimizin rızası talep edilecek amellere koşulur. Allah Celle Celaluhu, el-baki olan Yüce Allah, öyle bir dosttur ki onu tanımalı, hayatımızın onunla nasıl değerlendiğinin
kıymetlendiğinin farkına varmalıyız. Peygamber Efendimiz ilmin inceliklerini soran bedeviye ilmin başını öğrendin mi diye sordu. O da ilmin başı ne ki dedi. Bedeviye efendiler efendisi ilmin başı Allah'ı tanımaktır. Bu da onun misli, benzeri, zıddı, dengi ve eşi olmadığını, vahid, evvel, ahir, zahir ve batın olduğunu bilmektir buyurdu. Bir başka zaman diliminde ise acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi kişinin Allah'ı iyi tanımış olmasındandır buyurdu. Kudretiyle zamana hükmeden el-baki olan Rabbimiz, Ramazan ayının son 10 gecesine gizlediğin Kadir gecesini ihya eden kullarına 80 yıllık ibadet sevabı veren Rabbimiz, Mi'raç hadisesiyle Habibini gece yürüyüşüyle gayb aleminde ağırlayan ve biz aciz kullarına bastı zamanı gösteren Rabbimiz, ruhumuza beka aleminin huzurunu dolduran, kısacık ömrümüzü zaman içinde zamanlar halk ederek kıymetlendiren Rabbimiz, senin önünde diz çöküyor, huzuruna duruyor, başımızı secdelere koyuyor ve sana kelamınla iltica ediyor, sığınıyoruz. Rahman Suresi. Yer üzerinde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü ve zatı baki kalacaktır. Amenna ve saddakna ya Rabbi. Ya Rabbi, yalnız senin hak ilah olduğuna inanıyor ve yalnız sana ibadet ediyoruz. Ya Rabbi, bizi El-Baki ismine ayine eyle. Kasas Suresi. Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Artık akıl etmez misiniz? Ya Rabbi, bizlere hayatı dolu dolu yaşamayı nasip eyle ki huzurunda toplandığımızda yüzü sevinçle parlayanlardan olalım. Dünyada kalıcı değerler için yarışalım ve ahirete sevinç içinde koşalım.''

الواريس جل جلاله. الواريس mahlukatın tümü yok olduktan sonra diri kalacak olan, ebedi olan, dünya hayatındaki servetlerin geçici sahipleri ahirete göçtükten sonra da varlığı devam edecek olan, servetlerin gerçek sahibi olan demektir. Âl-i İmran Suresi. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Malikel Mülk'tür. Varlığın tek sahibidir. Mülkünde ortağı yoktur. Kulları bu mülkten kendilerine emaneten verileni kullanabilir. Hicr Suresi. Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve hepsinin varisleri de biziz. Kasas Suresi. Biz maişetleriyle şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri kendilerinden sonra oralarda pek az oturabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. İnsanoğluna hayatta mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmesi yeter. Bu hakikat insanda varlık sahibi olunca İnsan şımarmayacak kadar büyük bir bilinç yerleştirir bünyesine. Tefekkür gafleti izale eder. Tapulardaki isimlerin sürekli değişmesi o mülk sahibinin fani olan insanlar olmadığını gösterir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ölüyü üç şey takip eder. Kabre kadar gider de ikisi tekrar geri döner. Biri orada onunla beraber kalır. Ölüyü ailesi, malı ve ameli yaptıkları takip eder. Neticede ailesi ve malı geriye döner de kendisiyle beraber sadece ameli kalır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Tekasür suresini okuyordu. Sureyi bitirince sahabelerine dönerek şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım deyip duruyor. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın var mı? Evet, Efendiler Efendisi'nin hitabına bakınız. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğin, giyip eksilttiğin veya sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın var mı? Bırakıp gidiyorsun. İnsan malını bırakır gider mi? Mesela güzel bir evimiz var diyelim. Evimizi başkasına bırakıp gidebilir miyiz? Güzel bir arazimiz var. Başkasına bırakıp gidebilir miyiz? Bırakıp gidiyoruz. Neden? Çünkü o malın, o mülkün gerçek sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Yine Efendiler Efendisi, kişinin kendi malı hayır yaparak önceden gönderdiği, mirasçının malı da harcamayıp geriye bıraktığıdır buyurur. Âl-i İmran Suresi. Allah'ın
kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Yani Allah sana veriyor, sen vermiyorsun. Bu cimrilik. Hayır, o kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yüce dinimiz İslam, insana muhteşem bir hayat kazandırır. Varlığın gerçek sahibini tanımak, bilmek, dünya hırsını yok eder, bitirir. Mülkün emanetçisi olduğunu bilmek, paylaşmayı getirir. Mülkün emanetçisi olduğunu bilmek, insanı veren el konumuna getirir. İnanan insanın işi para biriktirmek, üst üste mal yığmak değildir. İnanan insan zamanını kendisine ölüm meleği gelmeden önce emanetçisi olduğu malı yerlerine ulaştırmakla geçirir. İnanan insan Rabbim ilmimi arttır diye dua eden iki cihan serverinin izinde yürür ve ölünceye kadar ilim peşinde koşar. Nitekim öğrenmenin yaşı yoktur. İnanan insan Allah'a olan sevgisini Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenerek ve onunla amel ederek Hazreti Peygamber'e olan sevgisini de sünnetlerini öğrenip yaşamına geçirerek ispat etmeye çalışır. İnanan insan bilir ki toprağa birkaç metrelik kefenden başka bir şeyle girilmiyor. Ahiret yolculuğundaki tek azık takvadır. Yani Allah Celle Celaluhu'dan hakkıyla korkmak ve onun emirlerine göre yaşamaktır. Meryem suresi, o cennet ki biz kullarımızdan takva sahiplerini ona varis kılacağız. Mü'minun suresi, ki Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. Ey malın mülkün tek sahibi, mülkünde ortağı olmayan, her şeyin tek varisi olan Rabbimiz, bizi El-Varis isminin ışığında yaşayıp, dünyaya ehemmiyet vermeyenlerden, gönüllere sevgiyle girip, sevgiyi miras bırakanlardan, kendini mal mülk sahibi sananlardan değil, rızanı kazanan ve kullarınla yaptığı alışverişlerde Allah senden razı olsun duasını alabilenlerden eyle. Enbiya suresi, andolsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak salih kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık. Ey Rabbimiz! Yeryüzünün hilafet görevini bilinçle yapıp, arzı ahirete basamak eyleyen salih kullarından olmamızı nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yerlerin ve göklerin kullara şahitlik edeceği o zorlu günde, ilmi peygamber mirası olarak kabul edip, onun peşinden koşan, İlim öğrenen, ilim öğreten ve o ilimle amel ederek yaşayanlardan olmamızı nasip eyle. Ey Rabbimiz,
tek kapımız sensin. Sinemizdeki özü bilensin, satırlarımızı aciz gönlümüzün sana hediyesi olarak kabul et. Ve bu meseleleri arkamızda bıraktığımız yavrularımıza ve gönül dostlarımıza miras eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programında sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu da'vatil mazlumi. Zulme uğramış, mazlum olmuş insanın bedduasından sakının. مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ O mazlumla Allah arasında hiçbir hicap yoktur. Hiçbir perde yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle buyuruyor ki mazlumun bedduasından sakının. Hani bir işin sonucunu belirtiyor. Bir işin akıbetini belirtiyor. Çünkü siz mazluma bir zulüm işlemişseniz, çünkü neticede ona zulüm yapmışsınız ki o mazlum olmuş. Zulüm yapan kimse de zalim olmuştur. O zaman mazlum da ne yapıyor? Hakkını arama noktasında Allah-u Teala'ya iltica ediyor ve o kimseye kötü duada bulunuyor. Beddua diyoruz ya, kötü dua. Onun aleyhine bedduada bulunuyor. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte mazlumun duasının kabul olunacağını bizlere haber veriyor. Demek istiyor ki bak zulüme meyletmeyin, zulüm yapmayın. Zulüm yaparsanız da o mazlumun ahı, onun bedduası, sizin aleyhinize yapacağı dua Allah-u Teala'ya çok hızlı bir şekilde ulaşır. Çünkü başka hadis-i şeriflerde bu vardır. Böyle şimşek hızıyla Allah-u Teala'ya ulaşır. Yani bir perde yoktur. Engelleyecek hiçbir şey yoktur. Onun duası Allah indinde makbuldür. Velev ki facir olsa, velev ki fasık bile olsa, zulme uğramış, mazlum olmuş bir insanın duası kabuldür. Ve bu akıbeti düşünerek siz zulme yeltenin. Çünkü Allah-u Teala biliyorsunuz adildir, zulmü sevmez ve kendisi zulmü haram kıldığı gibi kendine aynı şekilde kulların da birbirine zulüm yapmasına asla razı gelmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle bir insan zulüm yapacağı zaman, haksızlık yapacağı zaman, çünkü zulüm ne demek? Adaletin zıttı demektir. Hani derler ya her şey tersiyle bilinir. Adalet ne demek? Bir şeyi haklı olarak yapmak, hakkı yerine getirmek, hakkı ikame etmek, doğru olmak. Peki bunun tersine zulmetmek. Bir insan nasıl zulmeder? Birini döver, zulmeder. Birinin malını zorla alır, ona zulmetmiş olur. Ona iftira atar, zulmetmiş olur. Ona kötülük yapar, zulmetmiş olur. Sözle ona dalaşır, sözle tenkit eder. Ne yapmış olur? Ona zulmetmiş olur. Başka türlü şekillerde nasıl olursa olsun ona hakkını vermediği zaman zulmetmiş olur. Bu nedenle onun bedduasından sakınmak gerekiyor ki onun bedduası da Allah indinde makbuldür. Zaten atalarımız demiş ya, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bunu yaşayanlar hep görmüştür. Yani kim bir mazlumun ahını almışsa,

0: Kim bir insana haksızlık yapmışsa, zulüm yapmışsa, velev ki bu bir hayvan dahi olsa, akıbeti kötü olmuştur. Perişan olmuştur. O mazlumun ahı onda kalmamış ve çıkmıştır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bunu gösteriyor, bunu anlatıyor. Ey insanoğlu dikkat edin, zulüm yapmayın, haksızlık yapmayın. Ha zulüm ve haksızlık yapıyorsanız da o zaman başınıza gelecek o belalara, musibetlere de hazır olun. Yani her şey insan için, insan da bir şey yaptığı zaman da onun bedelini çekecek, bedeline katlanacak, sonucuna katlanacak. Zulüm yapmışsan, haksızlık yapmışsan, iftirada bulunmuşsan, mazlum bir insanı elinden yemeğini almışsan, gasp etmişsen, işinden etmişsen, çeşitli şekilde kötülemişsen, iftirada bulunmuşsan, hakkını vermemişsen, değil mi? Çeşitli şekilde bunları yapmışsan o zaman da ne olacak? Sonucuna katlanacaksın. Ve sen de onun sana etmiş olduğu bedduanın akıbetini göreceksin ve yaşayacaksın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor ve her yaşayan insanda bunu görmüştür. Yani büyüklerimize sorun, kendiniz etrafınıza bakın. Her zaman bunu görmüşüzdür, buna şahit olmuşuzdur. Kim bir mazlumun ahını almışsa, bir insana zulmetmişse o insanda ne yapmıştır? Bedduada bulunmuştur. Çünkü normalinde beddua etmek iyi bir şey değildir. Yani doğru bir davranış değildir. Dinimiz mümkün mertebe lanet okumaktan ve ayrıca beddua etmekten de sakındırıyor. Fakat burada ne oluyor? Haksızlığa uğramış bir kişi var. Zulme uğramış, mazlum olmuş, hakkı gasp edilmiş, hakkı alınmış. O yüzden eza görmüş, cefa çekmiş, sıkıntı çekmiş. Burada ona bir hak doğuyor. O hak da ne yapıyor? Ha ona bedduada bulunuyor. Allah'a karşı şikayet ediyor onu. Ve Allah da diyor sen mazlumsun. Senin duanla benim aramda bir perde yoktur. Senin duan böyle şimşek hızıyla süratli bir şekilde ulaşır. Ve en çabuk verilecek ceza da budur diyor. Ve bu kimseler zulüm yapmış insanlar bakıyorsunuz çok kısa sürmeden belaya düçar oluyorlar, sıkıntıya düçar oluyorlar. O mazlumun ahını çekmiş oluyorlar. Bu nedenle Allahu Teala bizleri zulüm yapmaktan muhafaza buyursun. Mazlumun bedduasını almaktan da muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu mecalisel aşira. Aşiret meclislerinden uzak durunuz. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi tabii aşiret meclisi dendiği zaman aklımıza insanın kendi tanıdıkları, akrabaları, yeğenleri, çocukları, amca, kardeş, dayıları akla geliyor. Peki bundan niye uzak durmak gerekiyor? Peygamberimizin burada anlatmak istediği elbette insan akrabalarıyla beraber olacak, yeğenleriyle beraber olacak, çocuklarıyla beraber olacak, komşularıyla beraber olacak. Bu olması gereken bir şey. Buradaki kasıt şu. Siz bir mecliste bulunduğunuz zaman, bir oturum yaptığınız zaman zaten meclis biliyorsunuz celseden gelir. Yani oturum, celis, oturmaktan geliyor. Oturuyor insanlar. Burada oturduğunuz yer önemli olacak. Nerede oturuyorsunuz? Mesela Peygamberimiz böyle sokak aralarına veya hani avlu diyoruz biz. İnsanların evin önündeki bahçeler var mesela. Bu tür yerlere oturmayı mümkün mertebe yasaklamış. Oturmamaya çalışın. Niye? Çünkü bunlar hani önünde duvar olmazsa yoldan gelip geçen insanlar var. Şimdi devamlı siz ne yapacaksınız? Yoldan gelip geçen insanları görmüş olacaksınız. Bu nedenle Peygamberimiz bu tür oturumları yasaklamış. Oturmayın. Sahabeye böyle bir tavsiyede bulunduğu zaman onlar diyor ki ey Allah'ın Resulü yani biz oturuyoruz. Çünkü hava serinlediği zaman çıkıp hava almak için böyle evin önünde veya kendi diyelim avlularında bu şekilde oturuyorlar. Balkonlarında diyelim damlarında oturuyorlar. O zaman da Peygamberimiz onlara şu tavsiyede bulunuyor. Hakkını verin o zaman. Peki hakkı nedir? Bir, gözünüzü sakınmak. Yani haram olan şeylere bakmayacaksınız. Bir, gelip geçene bakmayacaksınız. İki, mesela diyelim balkonda oturuluyor veya damda oturuluyor. İşte veya evin önünde oturuluyor. Ne oluyor? Karşıdaki evin camı penceresi açılabilir. Uygun olmayan bir görüntüyle insan karşılaşabilir. Veya insanlar geçerken uygun olmayan görüntüler oluşabilir. Harama bakma ortaya çıkabilir. Bu nedenle diyor gözlerinizi sakınacaksınız, gözlerinizi kapatacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Selam vereceksiniz. İnsanlara sevgi ve emniyet içinde olmaları açısından duada bulunacaksınız. Sonra ne yapacaksınız diyor? İyiliği emredeceksiniz, kötülükten sakındıracaksınız. İyilikleri göstereceksiniz, kötü olan işlerden insanları da nehyedeceksiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Yine ayrıca mesela insanlar bir araya toplandığı zaman ne konuşulacak? İyi şeyler konuşulacak, hayır şeyler konuşulacak, güzel şeyler konuşulacak. Eğer bir mecliste toplanıldığı zaman Allah-u Teala'nın kitabından bir şeyler anlatılmıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir şeyler anlatılmıyorsa, ona salavat getirilmiyorsa, o meclis iyi bir meclis değildir. Çünkü Peygamberimiz bu şekilde tarif ediyor. Bilhassa günümüzdeki meclislere baktığımız zaman gerçekten insanlar dünyevileşmiş, maddiyetleşmiş, maddi açıdan böyle konuşmalar oluyor ki insanlar ahireti unutuyor, ahiret amellerini unutuyor. Hep dünyalığa, dünyalık işlere meylediyorlar, dünyalık kazanmanın peşine düşüyorlar. Bu şekilde de ne yapıyorlar? Hayır ve hasenattan uzaklaşıyorlar. Şimdi bir insan ne kadar çok dünyevileşirse, maddiyata önem vermeye başlarsa, o zaman ahiret işlerini terk eder. Şimdi biz dünyada yaşıyoruz. Ahirete göç edeceğiz. Ahirette de hesaba çekileceğiz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yani burada kazanma zamanı. Mahsulümüzü ekeceğiz, kazanacağız. Mükafatı nerede alacağız? Ahirette alacağız. Fakat dünyevileştikçe ne olur? Ahiret unutulur. Ahirette alınacak hesap unutulur. Ve oradaki mükafatlar unutulur. Bu dünyada ne kazanacağım, ne kazanırım onun derdine düşülür. İşte bir mümin de bu duruma düştüğü zaman hep para düşünür, madde düşünür, ev düşünür, arsa düşünür, dükkan düşünür, bağ düşünür, bahçe düşünür, bunları düşünür. Düşündükçe dünyaya karşı meyleder ve fakiri sevmez, yardımlaşmayı sevmez, fakiri hor görür, ondan sonra fakiri akılsız görür, ona yapılacak yardımları kötü görür, der ki işte ben niye ona yardım edeceğim, niye ben ona bakacağım, onun da aklı yok mu, o da çalışsın gibi birçok şeyler söylemek suretiyle ne yapar? Yardım düşüncesi ortadan kalkar. Bu sefer sosyal dayanışma ortadan kalkar ve fakir ve zengin arasında bir ayrım ortaya çıkar. Bu ayrımda da düşmanlık meydana gelir. Veya bir toplum otururlar. Günahlarını anlatırlar, işledikleri günahları anlatırlar, zulümleri anlatırlar. Böyle bir ortam oluşur. Veya adam birine zulmetmiştir, dövmüştür, şöyle vurdum, böyle vurdum. Oradaki de ona ya niye böyle yaptın, yazık değil mi adama? Niye vurdun, vurmasaydın, sabırlı olsaydın demez. Oo ne kadar iyi olmuş, ben de olsaydım ben de vururum demek suretiyle hem onun yapmış olduğu bu haksızlığa karşı destek vermiş olur hem de hiçbir dahili ve müdahalesi olmadığı halde o günaha katılmış olur. Çünkü adamı dövmüş, adam mazlum, gariban. Sen de diyorsun ki iyi ki dövmüşsün, ben olsam ben de döverdim. Durduk yere hem bir zulme destek veriyorsun hem de hiçbir müdahale olmadığı, görmediğin bir olay hakkında kalben meyletmiş oluyorsun ve kötü olan bir işi tasvip etmiş oluyorsun. Veya diğer başka günahlar konuşuluyor. Böyle bir konuşma içerisinde insanlar da ne yapıyor? Ona ya dinliyor ya da destek veriyor. Bu şekilde iyi bir meclis oluşmuyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle bu tür meclisleri, bu tür oturumları yasaklamış ve oturmayın böyle meclislerden, böyle oturumlardan, böyle toplantılardan uzak kalın diye bizlere buyurmuş. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İçtenibu hazihil gazurat. Şu kötü olan, çirkin olan, pis olan şeylerden uzak olun. Elleti o ki nahallahu teala anha. Allahu Teala o kötü şeylerden sizi yasaklamıştır. Yasakladı. Allahu Teala zaten iyi olan şeyleri bize emrediyor. Kötü ve çirkin olan şeylerden de bizi nehyediyor, yasaklıyor. Femen elemme bi şeyin minha. Kim ki olur ya insan hali nefsine uydu, şeytana uydu böyle bir günaha, hataya düştü. O hataya meyletti. O hatayı işledi. Eli uzattı. Fel yestetir. Ne yapsın? Örtsün. Hatasını, kusurunu örtsün. Bi sitrillahi. Allah'ın örtüsüyle. Çünkü Allah-u Teala senin hatanı bu dünyada açmamışsa, inşallah ahirette de açmayacaktır. Allah-u Teala senin hatanı, kusurunu, o günahını açmamış, örtmüş, setretmiş. O zaman kul da ne yapacak? O hatasını örtecek. Söylemeyecek, anlatmayacak. Vel yetub ilallah. Allah-u Teala'ya da tövbe edecek. Yapmış olduğunu, hata olduğunu, kusur olduğunu, günah olduğunu bilecek. Ve bununla birlikte pişmanlık duyacak, nedamet duyacak. Allah-u Teala'ya tövbe edecek. Bir daha o günahı işlememe noktasında azmedecek, pişmanlık duyacak ve bir daha o günaha dönmeyecek. Fe innehu men yubdilene safhatehu. Kimin ki bir şeyi ortaya çıkarsa, yani işlediği hata, günah, haddi gerektiren suçlar vardır İslam'da. Mesela hırsızlık yapmış, zina etmiş veya değişik şeyler. Bu adamın ne yapmıştır? İçki içmiştir. Haddi gerektirecek bir suç işlemiş. Ve bu da bize ayan oldu. Ortaya çıktı. Nukim aleyhi kitaballahi. Biz onunla, o kimseye Allah'ın kitabıyla hüküm ederiz. Ve Allah'ın kitabındaki gibi ona hükmederiz ve onu uygularız diye Peygamberimiz buyuruyor. Demek ki insan hata işleyebilir. İşlediği zaman hatasını etrafa anlatmayacak. Günahlarını kimseye anlatmayacak. Allah örtmüş, kendi de örtmeye çalışacak. Pişmanlık duyacak, nedamet duyacak, gözyaşı dökecek. Tövbe edecek ve bu şekilde de Allah'tan mağfiret dileyecek, o günahı işlemeyecek. Ha açığa da çıkarsa İslam hukukunun gerekleri, hudut cezaları, neyse had cezaları bu şekilde de uygulanmış olacak. Bu nedenle bu konuda dikkatli olmak da gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz adam işlediği günahları alenen ulu orta anlatıyor. Bir de diyor ki Allah'ın bildiğini ben kuldan niye saklayayım diye, böyle de kendisine şeytani bir mantıkla bir mazaret üretmeye çalışıyor ki bunlar da yanlış şeylerdir, hatalı şeylerdir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi'nde tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflaha.

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

يعملون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: boyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben, Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını, inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi, varlığın ve yokluğun ölümüdür baharım. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamını, sarar da benliğini. Ben beni tanımam kaldırımlarda, kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa yesriyip kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayeti? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Gitmeyin, gitmeyin yıllarım. Ne olur umutlarım. Gitmeyin, gitmeyin yanımdan dostlarım. Yalnız bırakmayın beni.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu, şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı,

Salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa. Âli ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu. Haccet, gör Mekke ilini, farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak, gerek gayet temiz yürek, yakın sanma, yol çok ırak, tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır, olur üçler, tarifeyi tutmak lazım. Hafî Sâmeme'nin üstü, Ahfa'nın Muhammed dostu, İhvan'ın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleylesen zikir gider, yetişen var etme keder, hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bele, zikir hiç gelemez dile, cemi-i aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma, heva, nar, turab, binan, bütün vücut bir dil sanan, yaranlarla sohbet lazım. Bundan sonra nefyü ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe. 21'e yol aça, maksut, matlup, rıza lazım.
Yazmakla bu iş bilinmez. Sadra yazılır silinmez. Bu ders herkeste bulunmaz. Lakin tarif etmek lazım. Gir murakabe içine. Katıl ebrarlar göçüne. Bunlar gelmesin içine. Hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı. Allah'ın feyzini içmeli. Fena ahlaktan geçmeli. Nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar. Reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsiz tarik olmaz. Cahil sofi dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur. Helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır. Namusu korumak lazım. Ekseri cahil toplanır. Varır ilmeğe saplanır. Yumurta olsan da kulplanır. Cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan. Şeriat elde bir mizan. Aldatır sen de keramet kazan. Her şahsı bir tartmak lazım. İkinci, gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak. Daim lafını etmek. Bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu. Bu üç şey sende var beli. Öyleyse niden eli? Kendini veznetmek lazım.

o yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

0: rüyalarıma.
1: Gönlümüzden
0: nice minnettarım iman yolu rüyalarıma.
1: Davet Radyo.
0: Beni mutlu eleyen duygulu rüyalarıma. Ben ayıklıktaki bin gerçeği kurban veririm. Bir tacüp dolu, hayret dolu rüyalarıma. Severim gündüzü, lakin benim olsun geceler. Geceler könlümü verir.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktım nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal içine zehir döker. Masiyete çektim nefis. Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülükte adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardım. Ben bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden. Bize sual soranlardan. Geri kaldım erenlerden. Burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı. Köklerime sular saldı. Gönüllü arsasını buldu. Mikropları ektin nefis. Geri dön. Gel eyle gayret. Kalemdara şifa sohbet. Teveccüh buyursa hazret. Bu sözümden.

0: kapıyı kapadım.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: O gün akşama kadar
1: Davet Radyo.
0: İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsulsun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul, yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yese düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerç oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır tevfiki hak ettim diyen millet? İlahi bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsali. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye

ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında ne mahrem. Benim hakkım sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

0: Tarih Radyo.
1: Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnızca senden isterim. Senin her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan, ey Nur, ey Kuddus, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendin hürmetine senden şefaat diliyorum. Allah'ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum. Allah'ım, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Sen Rahman ve Rahim'sin Allah'ım. Allah'ım, her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin. Ey Rabbim, ey benim yaratıcım, ey çaresiz durumlarımı bilip gözeten Allah'ım, sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ey Rabbim, hakkın ve kutsiyetin adına senden diliyorum. Sıfatının ve isminin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim, ellerimi sana açtım. Duamı kabul etmen ve beni dileklerime ulaştırman için yalvarıyorum. Ey çabucak razı olan Allah'ım, duadan başka yardımcım yoktur. Affet beni, çünkü sen her dilediğini yapabilirsin.

Yalnız sana kul olmak benim için yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zahmetleri defeden, fazlını ve keremini benden esirgeme. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir lütuftur. Ey isimleri mukaddes olan Rabbim, Esmaül Hüsna'n hürmetine beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla.

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin.